0: Tebliğ ettikleri vahiylerin dili de bu yönde olmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilk muhatapları Arap olduğu için Kur'an Arapça olarak nazil olmuştur. Bununla beraber onun anlatım ve üslubunda kendine has birçok özelliği de vardır. Söz gelimi, akaid esasları, teşri hükümler, tarihi olaylar ve kıssalar farklı üsluplarla anlatılmış, inkarcılara yönelik tehdit ve uyarılarla müminlere verilen müjdelerde değişiklik arz etmiştir. Kur'an'ın üslubunda beşeri zaafları görmek söz konusu değildir. O, sıradan nesir şeklindeki metinlere benzemediği gibi manzum metinlere de benzemez. Onun üslubunun etkileyiciliği, şiir ve nesrin meziyetlerini bir araya toplayan emsalsiz bir nazım oluşturmasından kaynaklıdır. Ünlü Arap edibi Velid bin Mugire'nin Arap şiirini, kasidesini, recezini benden daha iyi bilen yoktur. Muhammed'in söylediği Kur'an bunların hiçbirine benzemiyor şeklindeki itirafı da bunu desteklemekte. Sevgili dostlar, bir diğeri lafız ve mana dengesi. Kur'an metnini teşkil eden kelimeler, maksadı eksik veya fazla olmaksızın ifade edecek şekilde seçilmiştir. Kısa ve özlü anlatımın tercih edildiği yerlerde mana ihmal edilmediği gibi, muhtevanın ayrıntısına gidildiği yerlerde de söz israfına gidilmez. Sevgili dostlar, bir diğeri hem akla hem de duygulara hitap edişi. Kur'an'ın dinleyenler üzerinde etki bırakan ve ruhlarına tesir eden bir özelliği vardır. Ancak o aynı zamanda düşündüren bir muhtevaya da sahiptir. Nitekim birçok kişi onun bu özelliği sayesinde İslam'ı seçmiştir. Taha suresini dinlediğinde Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın, Tur suresini dinlediğinde Cübeyr bin Mutim'in hissettikleri şeyler bu türdendir. Sevgili dostlar, icaz şekillerinden bir diğeri ses ve terkibinde ortaya çıkan ahenk. Kur'an'ın ifadelerinde cümle ve ayet sonlarındaki seslendirmelerde ortaya çıkan ve kulağa hoş gelen öyle bir ahengi vardır ki buna diğer metinlerde rastlamak mümkün değildir. Arapça bilmeyen ve Kur'an'ın manasını anlamayan insanlar bile onun okunuşundan büyük haz duyar. Sevgili dostlar, bahsedeceğimiz bir diğer icaz şekli edebi tasvir. Kur'an başta kıyamet, cennet ve cehennem olmak üzere yer, gök, iyi ve kötü insan tipleri gibi tasvirlerinde kişiyi cezbeden kendine özgü bir tasvir üslubuna sahiptir. Onu dinleyen kimse bu tasvirin okunmakta olan bir metin olduğunu unutup canlı bir hadise gibi zihninde algılar. Sevgili dostlar, Kur'an aynı anda farklı seviyedeki insanlara hitap eder. Birçok ayetin ilk bakışta kavranan manaları yanında farklı kültür düzeyindeki insanlarca hissedilen iç anlamları da bulunmaktadır. Farklı anlayışlara imkan veren bir ayeti ilk nesiller kendi durumlarına göre, sonraki nesillerse ulaştıkları ilmi seviyeye göre açıklayabilmektedir. Sevgili dostlar, Kur'an'ın bir diğer icaz şekli gayba ilişkin haberleri. Kur'an'da Hazreti Adem'den itibaren gelmiş peygamberlerle milletlerin kıssaları yer alır. Okuma yazma bilmeyen bir peygamberin vahiy almadan bunlardan haber vermesi mümkün değildir. Bu tür haberlere örnek olarak Bizanslıların İranlılara galip geleceği, Bedir Savaşı'nda düşman ordusunun yenilgiye uğratılacağı, Mekke'nin fethedileceği, insanların kitleler halinde İslamiyet'i seçeceği şeklindeki beyanlar zikredilebilir. Sevgili dostlar, bugün bahsedeceğimiz son konu ilmi icazı. Esas amacı insanları hidayete yönlendirmek olan Kur'an'ın tabiat ilimleri alanına giren konularda verdiği özlü bilgilerde modern bilimle çelişmemesi ayrı bir icaz yönünü oluşturmakta. Değerli Diyanet Radyo dinleyenleri, bugünlük programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda Kur'an'ın tercüme ve tefsiriyle ilgili konuşacağız. Kendinize çok ama çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Secdede hamzede-i adab ol, noktayı daire-i mihrab ol. Pişi haktan yüzünü yerlere sür, bende-i dergeh olup devleti gör. Secdeye vardığın zaman edebinle eğil. Böylece mihrap dairesinin merkezi olan nokta olasın. Allah'ın huzurunda yüzünü yerlere sür, secde et. Sen Allah'ın dergahında bir köle ol da, sana ne devletler erişir bir gör.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan göğe bakar, lakin ayakları toprağa basar. Toprak insanın kara sevdalısıdır. Dünü, bugünü ve yarınıdır. Geçmişi toprakta yatar. Bugün tatlı canı toprağın üstünde gezer. Yarınsa çiçeklerle avuttuğu, altın ve gümüşlerle donattığı bedeni toprağa düşer. İnsan toprağa yazgılıdır. Toprak insanı aç komaz. Ömrü boyunca doyurur, besler ve gün gelir kucaklar, bağrına basar. Hikayesi bilinmeyen milyonlarca insan her gün toprağa ekip biçer. Saçları beyazlamış adam da onlardan biri. Daha yaşı 45, bilemedin 50. Yaşadığı yer o ağaçsız toprakların yol boyunca uzadığı, kimsenin uğramadığı ama bir karışı içinde kardeşin kardeşi kırdığı bir yer. 1000 yıldır yerinden kımıldamayan bir adamın üstünde biriken tozlar gibi sapsarı toprakların olduğu şehirlerden biri. Saçları beyazlamış adam sabah ezanıyla uyanır, namazını kılar, bağına bahçesine koşar. Elinde çapa, dilinde hüda, ter içinde öğle ezanına varıncaya kadar çalışır, çabalar. Hiç düşünmez ve hiç aklına getirmez. Selam verse selamına bile burun kıvıracak insanların o gün ne giydiklerini, sabahı nerede ettiklerini ve kime kızıp kime güldüklerini. Lakin bir merakı vardır. O da o gün yaşadığı yerde aç kalan var mıdır? Bir çocuk, bir gariban açlıktan uyuyamamış mıdır? Bütün derdi tasası kimsenin aç uyumaması. Hanlar hamamlar mı alınıp satılmıştır, ona ne? Beyler sultanlar mı yaşayıp göçmüş, kime ne? Onun derdi belli, ekecek, biçecek, yedirip içirecek. Bildiği, tanıdığı kimse açlık çekmeyecek. Neden mi? Aç olanın halinden, aç kalan anlar da ondan. Daha küçükken yaşamış açlığı, yaşı 10 var yok. Babası katmış yanına, başlamışlar köy köy dolaşıp çerçilik yapmaya. Yokluk zamanı, bakan yok, soran yok, alan yok. Azıkları tükenmiş. O güne kadar hep elinin emeğini yemiş olan babası kimseden bir şeyi isteyememiş. El ekmeğine alışmayan adam değil midesi, kemikleri dile gelse açız dese,

kendi eli kendi boğazına sarılır da başkasına ne el açar ne dil döker. Erkeklik gururu da bir taraftan, kalan azığı oğluna yedirmiş ama doyuramadığını da bilmekteymiş. Bakamamış yavrucağın gözlerine. Beyaz saçlı adam o zamanlar simsiyah saçlı, ateş gibi bakışlı, babasının da aslan evladı. Çocuk olmasına çocuk ama içine işlemiş bu durum. O zaman bir söz vermiş kendine. Elim ayağım tutsun, gücüm kuvvetim yetsin, ben de kimseyi aç korsam ne olayım demiş. O gün bugün tek derdi acıkanı, yolda kalanı beslemekmiş. Yüce Allah'a şükreder, eker, biçer, ihtiyaç sahibine verirmiş. İlahi düzeni böyle kurmuş yüce yaradan. Topraktan yarattığını, topraktan bitirdikleriyle doyuruyor. Topraktan bitenlerle doymayanınsa gözünü toprak doyuruyor. İnsan, kudreti sonsuz ve sınırsız olan yüce Allah'ın topraktan bitirdikleriyle bedenini, gökten indirdikleriyle de ruhunu doyuruyor. Eğer insan iki nimete, topraktan bitene ve gökten inene kör değilse, öldüğünde bedeni toprağa gömülüyor, ruhu da göğe yükseliyor.

0: Merhabalar aziz dinleyenlerim. Yeni bir Bağımlılıktan Özgürlüğe programıyla birlikteyiz. Bu programda bağımlılıklardan nasıl uzaklaşırız, bağımlılıklarımızı nasıl güçlendiririz ve bizler bağımlılıklarımızla nasıl hayata tutunuruz? Özellikle bağımlı bireylerin bağımlılıkla mücadelelerine nasıl destek olabiliriz? Bu konuda elbette aile desteği, elbette yakın çevre desteği özellikle çok önemli. Ancak bir taraftan da ailenin yeterli olmadığı durumlarda profesyonel destek ihtiyacı her zaman önemli. Tabii bu profesyonel destek de bağımlılıkla mücadele eğitimi almış bireyler sayesinde gerçekleştirilebiliyor. Özellikle internetin bugün davranışsal bağımlılıklar içerisinde gittikçe öne çıkan bir başlık olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve onun bilinçli kullanımı, özellikle teknoloji bağımlılığı oluşturmayacak şekilde kontrollü ve etkin kullanımı son derece önemli. Bizler dijital haklar ve sorumlulukların bu anlamda belirlenmesini önemsiyoruz ve bu bağlamda bir dizi çalışmanın ülkemizde yürütüldüğünü biliyoruz. Son 10 yılda hatta 10 yılı biraz aşkın bir süreçte gittikçe biz internet bağımlılığı üzerinde düşünmeye devam ediyoruz. Ve bu bağımlılık türünden hem kendimizi hem çocuklarımızı hem gelecek neslin bütün aslında risk alanlarını korumaya ve kurtarmaya bir açıdan çalışıyoruz. Sevgili dinleyenler, dijital haklar ve sorumlulukların belirlenmesi küresel çağın ihtiyacı olarak ortaya çıkan bir sorumluluk alanı ve bilinçli internet kullanımının önemli bir ayağını oluşturuyor. Bu bağlamda ülkemizde etkin roller üstlenen, kamusal görev ve sorumluluklar üstlenen kurum ve kuruluşların olduğunu biliyoruz. Örneğin BTK ve Yeşilay işbirliğinde 2014 yılında gerçekleştirilen bir çalıştaydan bugün size bahsetmek istiyorum. Bu çalıştay bilinçli internet kullanımı ve teknoloji bağımlılığı adını taşıyordu. Özellikle çocukların ve ergenlerin, anne babaların, yetişkin bireylerin, eğitimcilerin, psikologların, psikolojik danışmanların, psikiyatrların ve hekimlerin, sivil toplum kuruluşları ve ilgili devlet kurumlarından oluşan Dijital Hak ve Sorumluluklar Çalışma Grubu ve buna bağlı bir takım kurum ve kuruluşlarla birlikte organize ettiği ve farklı hedef kitlelere öneriler oluşturmayı öneren bir çalıştaydı bu. Tabii teknoloji bağımlılığı bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma, elbette teknoloji bağımlılığını önleme çalışmaları bu tür toplantılarda müzakereye açılıyor. Ve burada özellikle Yeşilay tarafından yapılan çalışmalar önemli. Dijital okuryazarlık ve dijital hak ve sorumluluklar çalışma grupları Çalıştay'da oluşturuluyor ve burada Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından da bu tür çalışmalar destekleniyor. Tabii bilinçli internet kullanımına yönelik farkındalık oluşturulması amaçlanıyor bu tür etkinliklerle. Özellikle teknoloji bağımlılığını önleyici temel çalışma konuları içeren raporlar hazırlanıyor. Sevgili dinleyenlerim, dijital hak ve sorumluluklar ortaya koyduğu pek çok aslında riskin yanında adı üzerinde bir takım hakları ve sorumlulukları bilmeyi gerektiriyor. Ve burada sadece bireylere değil, kurumlara da dijital ortamlardaki hak ve sorumluluklarını bilme konusunda bir farkındalığın oluşturulması gerekiyor. Tabii dijital hak ve sorumluluklar kapsamında ele alınan eski ve yeni kavramların tanımlarının yapılması, dijital hak ve sorumlulukları temel öğelerin sıralanarak yeniden konumlandırılması ve özellikle bu konuda bireylerin bilinçlendirilmesi önemli. Kişilere ve kurumlara göre ayrımının yapılması ve mevcut durumların da analizinin yapılması gerekiyor. Bu tür toplantılarda özellikle bireysel hak ve sorumluluklarda yaşanan sorunlar ve bunların nedenlerinden bahsediliyor. Özellikle bilinçlendirmeye yönelik öneriler, mevzuat çalışmaları, uygulamalar, devlet politikaları ve buna bağlı çözüm önerileri özellikle de kamu kurum ve kuruluşlarına düşen sorumluluklar burada ifade ediliyor. Tabii her tür toplantıda Özellikle bağımlılıkla mücadele ile ilgili bu tür organizasyonlarda toplumun tüm kesimlerinde teknolojinin ve özellikle internet kullanımının giderek artmasıyla internetin bilinçsiz kullanımı ile ilgili sorunların nasıl çözüme kavuşturulacağı müzakereye açılıyor. Elbette bireylerde teknoloji bağımlılığının ortaya çıkma riski gittikçe artıyor ve bu riskle mücadele etmek için de bu tür toplantıların özellikle bilinçli okuryazarlık kültürünün ve internet kullanımının desteklenmesiyle ilişkili kararlar alınarak sayısal olarak da çoğaltılması ama niteliklerinin de güçlendirilmesi elzem. Bu doğrultuda internetin bilinçli kullanımına yönelik çalışmalara ihtiyaç duyuldu. Bu kapsamda özellikle okullarda bilgilendirici ve önleyici rehberlik çalışmaları yapılabileceği de hepimizin bildiği bir gerçeklik. Evet, internet çağımızın çok önemli bir aracı. Biz onu bir imkan olarak daha çok konuşuyoruz, konuşmak istiyoruz. Ama risklerini de müzakere etmemiz ve tedbirler almamız gerekiyor. İşte bu tür çalıştaylarda özellikle teknolojiyi bağımlı hale getiren günümüz pek çok uygulamayı, günümüzde üretilen pek çok içerikleri bilinçli kullanımı destekleyen bir çerçevenin sunulması hedefleniyor. Bizler de her geçen gün teknoloji kullanımı konusunda bilinçlenmeyi bir hedef olarak kendimize koyalım ve teknoloji kullanan hem kendimiz hem aile bireylerinin teknoloji detoksu yapabilecekleri, yani ondan bir süre uzak kalabilecekleri ve onu kendi kontrollerinde tutma konusunda bir farkındalık oluşturabilecekleri aile toplantıları, organizasyonları yapalım. Burada özellikle çocuklarımıza, gençlerimize, yetişkinler olarak birbirimize bu bilinci aşılamaya, bu konudaki farkındalığımızı birbirimize aktarmaya gayret edelim. Ama uzmanlar tarafından üretilen içeriklere ve verilere de her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuzu unutmayalım. Hepinize sağlık ve esenlik dolu, bağımlılıkların farkında olduğumuz ama bağımlılıklarımızı tercihli, bilinçli bir yol haritası olarak önümüze koyduğumuz bir gelecek diliyorum. Sağlıkla kalın, esenlikle kalın, güçlü bağımlılıklarla kalın. Hayata, kendinize ve yaşadığınız ülkenin imkanlarına bu konuda daha çok duyarlı olun. Bağımlılıkla mücadele eden kurum ve kuruluşlara lütfen destek olun ve hep birlikte el birliği, iş birliği ve en önemlisi gönül birliği ile bağımlılıktan uzaklaşmaya birlikte gayret edelim diyorum. Bugün de sizleri sevgiyle, saygıyla selamlayarak esenlik dolu günler diliyorum. Sevgili dinleyenlerim, Allah'a emanet olun.
1: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

Eyleme ketmi hukuku fukara, senesi geldiği dem eyle eda. Sadakat ile kıl itmamı zekat, feridir aslı zekatın sadakat. Fakirlerin hakkını sakın kesme, senesi geldikçe zekatını ver. Sadaka vererek de zekatını tamamla. Bir mal için zekat kök, sadaka ise dal ve budaktır.

Bir keresinde peygamber müezzini Hazreti Bilal yine bütün ruhuyla ve içten okuyuşuyla ezanı tamamlamıştı. Ashabıyla birlikte büyük huşu içinde ve gözlerini kırpmadan bu yüce çağrıyı dinleyen Allah Resulü ezan bitince ashabına yönelerek, "Kim gönülden inanarak bunun söylediklerini söyleyip ezanı tekrar ederse cennete girer," buyurmuş ve insanları ilahi bir çağrı olan ezana yürekten kulak verildiği ve tekrar edildiği takdirde cennete girmekle müjdelemişti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Kur'an'ın temel konuları. Kur'an'ın temel konularına hoş geldiniz. Bugün 8. cüzden 3 mesajı sizlerle buluşturacağız. 8. cüzün teması her dönemde cahiliye düşünce ve inançları görülür. Çünkü şeytan her asırda bütün insanları kandırmak ister. Siz bu mücadelede, bu yarışta geride ve arada kalmayın. Cennete doğru koşun. 8. cüzde En'am suresinin son tarafı ve A'raf suresinin ilk yarısı bulunmaktadır. Bu kısımdaki 3 konu, 3 mesaj şunlardır. Cahiliye düşüncelerinden kurtulmak, şeytana karşı dikkatli olmak ve arada kalmamak, kararsız olmamak, cennete koşmak gerekir konuları. İlk olarak cahiliye düşüncelerinden kurtulmak mesajına bakıyoruz. En'am suresinin ana konusu olan cahiliye dönemi müşrik Araplarının hataları sıralanmaya devam etmektedir. Bunlar Allah'tan başkasının hükmünü kabul etmek, putlar için kurban kesmek, çocukları diri diri toprağa gömmek, yetime kötü davranmak, ölçü ve tartıda haksızlık yapmaktır. En'am suresi, cahiliye düşüncesine karşı İslam'ın tevhid inancının ortaya konulduğu bir söz, duayla sona ermektedir. İkinci mesajsa şeytana karşı dikkatli olmak mesajı. 8. cüzde ayrıca A'raf suresi başlamaktadır. Önceki surelerde haktan sapan vahiy toplumlarından örnekler verilmişti. Yahudiler, Hristiyanlar ve cahiliye Arapları. Bu surede ise tevhid ve şirk mücadelesinin ilk insan Hazreti Adem'le başladığı, bu açıdan peygamberlerin tevhid ve doğruluğun temsilcileri, şeytanın ve avanesinin ise şirk ve sapkınlığın temsilcileri ana sebepleri olduğu belirtilmektedir. Burada güzel bir uyarı bulunmaktadır. Ey Ademoğulları, dikkat edin. Şeytan atalarınız Adem'le Havva'yı ayıp yerlerini kendilerine göstermek, rezil etmek için elbiselerinden soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de kandırmasın, aldatmasın. Şeytan ve avanesi hiç fark edemeyeceğiniz şekilde pusuda bekler. Hazreti Adem ve Havva hatalarını anlayıp tövbe ettiler ve kurtuldular. Şeytansa hatasında hala ısrar etmektedir. Üçüncü sıradaysa arada kalmamak, kararsız olmamak, cennete koşmak gerekir mesajıyla karşılaşıyoruz. 8. cüzün son kısmındaysa sureye adını veren A'raf konusu zikredilmektedir. A'raf, urf kelimesinin çoğulu olup yüksek yerler manasındadır. Bu terim, cennetle cehennem arasındaki bölgede bulunan yüksek yerler veya tepeler için kullanılmaktadır. Sahabeden gelen habere göre, A'raf'ta duran kişiler günah ve sevapları eşit olan Müslümanlardır. Allah onlar hakkında hükmedinceye kadar bu ara tepede duracaklardır. Her cüzden 3 mesaj aktardığımız Kur'an'ın temel konularında bugün 8. cüzü sizlerle paylaştık. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Sekizinci cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer istedikleri gibi onlara melekleri indirseydik, ölüler de onlarla konuşsaydı ve her şeyi toplayıp karşılarına getirseydik, Allah dilemedikçe yine de inanacak değillerdi. Fakat çokları bunu bilmezler. Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Artık onları uydurdukları şeylerle baş başa bırak da, ahirete inanmayanların kalpleri ona o yaldızlı sözlere kansın. Ondan hoşlansınlar ve işledikleri kötülüğü bundan böyle de işlemeye devam etsinler. De ki, Allah'tan başka bir hakem mi arayacağım? Halbuki size kitabı açıklanmış olarak indiren O'dur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, Kur'an'ın gerçekten Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. Sakın şüpheye düşenlerden olma. Rabbinin sözü hem doğruluk hem de adalet bakımından tamamlanmıştır. O'nun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. O her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir. Yeryüzünde bulunanların çoğu, kendilerine uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. Çünkü onlar zandan başka bir şeye tabi olmuyorlar ve temelsiz bir tahminden başka bir şeye de dayanmıyorlar. Muhakkak ki senin Rabbin, evet O, kendi yolundan sapanları da doğru yolda gidenleri de iyi bilmektedir. Allah'ın ayetlerine inanıyorsanız, üzerine O'nun adı anılarak kesilenlerden yiyin. Üzerine Allah'ın adı anılarak kesilen hayvanlardan niçin yemeyesiniz ki? Oysa Allah, çaresiz yemek zorunda kalmanız dışında haram kıldığı şeyleri size açıklamıştır. Doğrusu birçokları bilgisizce kendi kötü arzularına uyarak saptırıyorlar. Muhakkak ki Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir. Günahın açığını da gizlisini de bırakın. Çünkü günah işleyenler yaptıklarının cezasını mutlaka göreceklerdir. Üzerine Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanlardan yemeyin. Kuşkusuz bu büyük günahtır. Gerçekten şeytanlar dostlarına sizinle mücadele etmeleri için telkinde bulunurlar. Eğer onlara uyarsanız şüphesiz siz de Allah'a ortak koşmuş olursunuz. Ölüyken dirilttiğimiz ve insanlar arasında yürüyebilmesi için kendisine ışık tuttuğumuz kimse, karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkamayacak durumdaki kimse gibi olur mu? İşte kafirlere yaptıkları böyle güzel gösterilmiştir. Bunun gibi biz her ülkede suçlu ve günahkarların elebaşılarına orada entrika peşinde koşma imkanı vermişizdir. Ama onlar farkında olmadan yalnız kendilerini aldatırlar. Onlara bir ayet geldiğinde, okunduğunda, Allah'ın elçilerine verilenin benzeri bize de verilmedikçe kesinlikle inanmayız dediler. Allah elçiliğini kime vereceğini çok iyi bilir. Suç işleyenler yapıp durdukları hileler sebebiyle Allah tarafından bir aşağılanmaya ve çetin bir azaba uğratılacaklardır. Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse göğe çıkıyormuş gibi kalbine darlık ve sıkıntı verir. Allah inanmayanları işte böyle cezalandırır. Bu din Rabbinin dosdoğru yoludur. Biz öğüt alacak bir kavim için ayetleri ayrıntılı olarak açıkladık. Rableri katında onlara esenlik yurdu vardır. Ve yapmakta oldukları güzel işler sebebiyle Allah onların dostudur. Allah onların hepsini bir araya topladığı gün, ey cinler, şeytanlar topluluğu, siz insanlarla çok uğraştınız der. Onların insanlar arasındaki dostları ise, ey Rabbimiz, biz birbirimizden yararlandık ve bize verdiğin sürenin sonuna ulaştık derler. Allah buyurur ki, Allah'ın dilediği hariç olmak üzere içinde ebedi kalacağınız yer ateştir. Şüphesiz Rabbin hikmet ve ilim sahibidir.
İşte böylece işledikleri günahlardan ötürü zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmına dost yaparız. Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size ayetlerimi anlatan ve bugünle karşılaşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Kendi aleyhimize şahitlik ederiz derler. Dünya hayatı onları aldatmış oldu ve ahirette kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler. Bu da demektir ki, halkı habersizken Rabbin haksızlıkla ülkeleri helak etmemektedir. Herkesin yaptıkları işlere göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir. Rabbinin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Rahmet sahibidir. Tıpkı sizi başka bir kavmin zürriyetinden yarattığı gibi, eğer isterse sizi ortadan kaldırır ve arkanızdan yerinize dilediği bir kavmi getirir. Size bildirilen mutlaka gelecektir. Bunu önleyemezsiniz. De ki, ey kavmim, elinizden gelen ne varsa yapın, ben de yapacağım. İleride göreceksiniz, güzel akıbet kimin olacak? Şu muhakkak ki, zalimler iflah olmaz. Allah'ın yarattığı ekin ve hayvanlardan Allah'a pay ayırıp, zanlarınca bu Allah'a, bu da ortaklarımıza, putlara dediler. Ortakları için ayrılan Allah'a ulaşmıyor, fakat Allah için ayrılan ortaklarına ulaşıyor. Ne kötü hüküm veriyorlar. Bunun gibi ortakları müşriklerden birçoğuna çocuklarını öldürmeyi iyi bir şey gibi gösterdi ki, hem kendilerini mahvetsinler, hem de dinlerini karıştırıp bozsunlar. Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Öyleyse onları uydurduklarıyla baş başa bırak. Onlar saçma düşüncelerine göre dediler ki, bunlar dokunulmaz hayvanlar ve ekinler olup, onları bizim dilediğimizden başkası yiyemez. Şunlar da binilmesi yasaklanmış hayvanlardır. Bir kısım hayvanlar da vardır ki, böyle istiyor diye Allah'a iftira ederek keserken üzerlerine onun ismini anmazlar. Yapmakta oldukları iftiraları yüzünden Allah onları cezalandıracaktır. Dediler ki, şu hayvanların karınlarında olanlar yalnız erkeklerimize aittir. Eşlerimize ise yasaklanmıştır. Şayet yavru ölü doğarsa, o zaman kadın erkek hepsi ona ortaktır. Allah bu değerlendirmelerinin cezasını verecektir. Şüphesiz ki o hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Bilgisizlikleri yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği rızkı Allah adına yalan söyleyerek kadınlara yasaklayanlar muhakkak ki ziyana uğramışlardır. Bunlar yoldan sapmışlardır. Doğruyu bulacak durumda değillerdir. Çardaklı ve çardaksız bağları, değişik ürünleriyle hurmaları, ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen biçimlerde zeytin ve narları meydana getiren O'dur. Her biri ürün verdiğinde ürününden yiyin. Hasat günü de hakkını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Hayvanlardan yük taşıyanları ve tüyünden sergi yapılanları da yaratan O'dur. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden yiyin. Şeytanın ardına düşmeyin. Şüphesiz O sizin için apaçık bir düşmandır. Koyundan iki, keçiden iki olmak üzere 8 eş. De ki, O bunlardan iki erkeği mi, iki dişiyi mi? Yoksa bu iki dişinin rahimlerindeki yavrularını mı haram kıldı? Eğer doğruysanız bana bilerek söyleyin. Ve deveden iki, sığırdan iki. De ki, O bunlardan iki erkeği mi, iki dişiyi mi? Yoksa bu iki dişinin rahimlerindeki yavruları mı haram kıldı? Yoksa Allah'ın size böyle buyurduğuna şahit mi oldunuz? Bilgisizce insanları saptırmak için Allah hakkında yalan uydurandan daha zalimi kimdir? Allah o zalimler topluluğunu asla doğru yola iletmez. De ki, bana vahyedilende murdar et, meyte veya akıtılmış kan yahut domuz eti ki pisliğin kendisidir ya da günah işlenerek Allah'tan başkası adına kesilmiş bir hayvandan başka yiyecek kimse için yasaklanmış bir şey bulamıyorum.
Ama biri zorda kalırsa, haksızlığa sapmadıkça, sınırı aşmadıkça yiyebilir. Çünkü Rabbin bağışlayan ve esirgiyendir. Yahudilere mahsus olmak üzere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sırtlarında yahut bağırsaklarında taşıdıkları ya da kemiğe karışan yağlar hariç olmak üzere sığır ve koyununsa iç yağlarını onlara haram kıldık. Taşkınlıkları yüzünden onları böyle cezalandırdık. Biz elbette doğru sözlüyüz. Eğer seni yalanlarlarsa de ki, Rabbiniz geniş rahmet sahibidir. Bununla birlikte onun suçlu topluluğa vereceği ceza da geri çevrilemez. Putperestler diyecekler ki, Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne de atalarımız. Hiçbir şeyi de haram saymazdı. Onlardan öncekiler de aynı şekilde yalanladılar ve sonunda azabımızı tattılar. De ki, yanınızda bize açıklayacağınız bir bilgi mi var? Siz zandan başka bir şeye uymuyorsunuz ve siz sadece temelsiz bir tahminde bulunuyorsunuz. De ki, kesin delil ancak Allah'ındır. Allah dileseydi elbette hepinizi doğru yola iletirdi. De ki, Allah şunu yasak etti diye şahitlik edecek tanıklarınızı getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse, sen onlarla birlikte bu yalana şahitlik etme. Ayetlerimizi yalan sayanların ve ahiret gününe inanmayanların arzularına uyma. Onlar Rablerine başkalarını eş tutuyorlar. De ki, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Biz sizin de onların da rızkını veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın yasakladığı cana kıymayın. İşte bunları Allah size emretti. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Rüştüne erinceye kadar yetimin malına, onun iyiliğine olmadıkça el sürmeyin. Ölçü ve tartıyı adaletle yapın. Biz herkese ancak gücünün yettiği kadarını yükleriz. Söz söylediğiniz zaman, yakınlarınız hakkında bile olsa adaletli olun. Allah'a verdiğiniz sözü eksiksiz yerine getirin. İşte düşünüp öğüt alasınız diye Allah size bunları emretti. Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun, başka yollara sapmayın. Sonra onlar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte günahtan korunmanız için Allah bunları size emretti. Sonra iyilik edenlere nimetimizi tamamlamak ve her şeyi açıklamak için bir hidayet ve rahmet olmak üzere Musa'ya kitabı indirdik ki Rablerinin huzuruna varacaklarına inansınlar. Bu Kur'an da bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ona uyun ve günahtan korunun ki size rahmet edilsin. Kitap yalnız bizden önceki iki topluluğa indirildi. Bizse onların okuduklarından tamamen habersiziz demeyesiniz. Yahut bize de kitap indirilseydi doğru yolu bulmada onları geçerdik demeyesiniz diye Kur'an'ı indirdik. İşte size Rabbinizden apaçık bir delil, bir hidayet ve rahmet geldi. Allah'ın ayetlerini yalan sayan ve onlardan yüz çevirenden daha zalim kim vardır? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmelerinden ötürü azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. İnanmak için ille de kendilerine meleklerin gelmesini veya Rabbinin gelmesini ya da Rabbinden bazı işaretlerin gelmesini mi bekliyorlar? Daha önce inanmamış yahut inancı kendisine iyilik kazandırmamış kimseye Rabbinden bazı işaretler geldiği gün iman etmesi fayda sağlamaz. De ki, bekleyin, şüphesiz biz de beklemekteyiz. Dinlerini bölüp gruplara ayrılanlar var ya, senin onlarla hiçbir alakan yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını bildirecektir. Kim iyilikle gelirse, ona getirdiğinin 10 katı vardır. Kim de kötülükle gelirse, o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar.
De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru yola, sapasağlam bir dine, Allah'ı bir bilen İbrahim'in dinine iletti. O ortak koşanlardan değildi. De ki, benim namazım, her türlü ibadetim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben hak dine teslim olanların ilkiyim. De ki, Allah her şeyin Rabbi iken ben ondan başka bir Rab mi arayacağım? Herkesin yaptığının sonucu kendisine aittir. Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir ve O hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz gerçeği size haber verecektir. Sizi yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği şeylerde sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz Rabbinin cezası çok çabuktur. Yine O'nun bağışlaması ve rahmeti boldur. Araf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Sad. Bu kendisiyle insanları uyarman, inananlara öğüt vermen için sana indirilen bir kitaptır. Artık bu hususta kalbinde bir sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp da başka önderlerin ardından gitmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Nice ülkeler var ki onları helak ettik. Azabımız onlara geceleyin yahut gündüz istirahat ederlerken geliverdi. Azabımız onlara gelip çattığında biz gerçekten zalim kişilermişiz diye yakınmaktan başka söyleyecekleri söz kalmadı. Elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de, gönderilen peygamberleri de mutlaka sorgulayacağız. Ve onlara olup bitenleri tam bir bilgiyle mutlaka anlatacağız. Biz olup bitenlerden uzakta değiliz. O gün ölçü tartı haktır. Artık kimin tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kimin de tartıları hafif gelirse, işte onlar ayetlerimize karşı haksızlık ettiklerinden dolayı kendilerini ziyana sokanlardır. Doğrusu sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Andolsun sizi yarattık. Sonra size şekil verdik. Sonra da meleklere Adem'e secde edin diye emrettik. İblisin dışındakiler secde ettiler. O secde edenler arasında yer almadı. Allah buyurdu, ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir? İblis, ben ondan daha üstünüm. Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın dedi. Allah, öyleyse in oradan. Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık, artık sen aşağılıklardansın buyurdu. İblis, bana insanların yeniden diriltilecekleri güne kadar mühlet ver dedi. Allah, hadi sen mühlet verilenlerdensin buyurdu. İblis dedi ki, bundan böyle benim sapmama izin vermene karşılık, ant içerim ki ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım. Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen onların çoklarını şükredenlerden bulmayacaksın. Allah buyurdu, haydi yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık. Andolsun ki onlardan kim sana uyarsa sizin hepinizi cehenneme dolduracağım. Buyuruldu ki, ey Adem, sen ve eşin cennette yerleşip dilediklerinizden yiyin. Ancak şu ağaca yaklaşmayın, sonra zalimlerden olursunuz. Derken şeytan, kapalı olan avret yerlerini birbirlerine göstermek için onlara fısıldayıp kafalarını karıştırdı ve Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olursunuz veya ebedi yaşayanlardan olursunuz diye yasakladı dedi. Onlara, ben gerçekten sizin iyiliğinizi isteyenlerdenim diye de yemin etti. Böylece ikisini de ayartmış oldu. Ağacın meyvesini tattıklarında ayıp yerleri kendilerine göründü.
ve cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri onlara, ben size o ağacı yasaklamadım mı? Ve şeytanın size apaçık bir düşman olduğunu söylemedim mi diye seslendi. Dediler ki, ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Allah, birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde bir süreye kadar yerleşme ve faydalanma vardır buyurdu. Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan diriltilip çıkarılacaksınız dedi. Ey Adem oğulları, size mahrem yerlerinizi örtecek giysi, süsleneceğiniz elbise yarattık. Takva elbisesi, işte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar. Ey Adem oğulları, şeytan anne babanızı ayıp yerlerini birbirine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları inanmayanların yoldaşları yaptık. Onlar bir kötülük yaptıkları zaman, babalarımızı bu yolda bulduk, Allah da bize bunu emretti derler. De ki, Allah kötülüğü emretmez. Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? De ki, Rabbim adaleti emretti. Her secde ettiğinizde yüzlerinizi ona çevirin. Kendisine içten bir inanç ve bağlılıkla ona yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi yine ona döneceksiniz. O bir grubu doğru yola iletti, bir grupta sapkınlığa müstahak oldu. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları kendilerine dost edindiler. Böyleyken kendilerinin doğru yolda olduklarını sanıyorlar. Ey Ademoğulları! Her namaz kılacağınızda güzelce giyinin, yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. De ki, Allah'ın kulları için yarattığı süsü, temiz ve iyi rızıkları kim haram kıldı? De ki, onlar dünya hayatında müminlere yaraşır. Kıyamet gününde ise yalnız onlara mahsus olacaktır. İşte anlayan bir topluluk için ayetleri böyle açıklıyoruz. De ki, Rabbim ancak açık ve gizli kötülükleri, günahı ve haksız yere sınırı aşmayı, hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir an geri kalırlar ne de bir an ileri gidebilirler. Ey Ademoğulları! İçinizden ayetlerimi size anlatacak peygamberler gelir de onları dinleyerek kim kötülükten sakınıp kendini ıslah ederse, onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Ayetlerimizi asılsız sayan ve büyüklenip onlardan yüz çevirenlere gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah'a iftira eden veya onun ayetlerini asılsız sayandan daha zalim kim vardır? Onlar, kendileri için yazılmış nasiplerini elde ederler. Sonunda elçilerimiz gelip canlarını alırken, Allah'ı bırakıp da tapmakta olduğunuz tanrılarınız nerede derler. Bizden sıvışıp gittiler diye cevap verirler. Ve dünyadayken kafir olduklarına dair kendi aleyhlerinde şahitlik ederler. Allah buyuracak ki, sizden önce geçmiş cin ve insan toplulukları arasında siz de ateşe girin. Her ümmet girdikçe yoldaşlarına lanet edecektir. Hepsi birbiri ardından orada cehennemde toplanınca, sonrakiler öncekiler için, ey Rabbimiz, bizi işte bunlar saptırdılar. Onun için onlara ateşten bir kat daha azap ver diyecekler. Allah da, zaten hepiniz için bir kat daha azap vardır. Fakat siz bilmezsiniz diyecektir. Öncekiler de sonrakilere derler ki, sizin bizden arta kalır bir tarafınız yok. O halde siz de yaptıklarınıza karşılık azabı tadın. Bizim ayetlerimizi asılsız sayanlar, büyüklenip
onlardan yüz çevirenler var ya, işte onlara göğün kapıları açılmayacak ve onlar deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete giremeyeceklerdir. Suçluları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennem ateşinden döşekler, üstlerine de örtüler vardır. İşte zalimleri böyle cezalandırırız. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, ki hiç kimseye gücünün üstünde bir vazife yüklemeyiz, işte onlar cennetlik.

cennetlerdir. Orada onlar ebedi kalıcıdırlar. Cennette onların altından ırmaklar akarken, kalplerinde kinden ne varsa hepsini çıkarıp atarız. Ve onlar derler ki, bizi bu nimete kavuşturan Allah'a hamdolsun. Allah bize bahşetmeseydi, biz kendiliğimizden elde edemezdik. Hakikaten Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler. Onlara, işte size cennet, yapmış olduğunuz iyi amellere karşılık o sizin oldu diye seslenilir. Cennet ehli cehennem ehline, biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek buldunuz mu diye seslenir. Evet derler. Ve aralarından bir duyurucu, Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun diye bağırır. Onlar Allah yolundan alıkoyan ve onu eğip bükmek isteyenlerdir. Onlar ahireti de inkar edenlerdir. İki taraf arasında bir perde ve Araf üzerinde de herkesi simalarından tanıyan adamlar vardır ki bunlar henüz cennete girmedikleri halde girmeyi uman cennet ehline selam size diye seslenirler. Gözleri cehennem ehli tarafına döndürülünce de ey Rabbimiz bizi zalimler topluluğuyla beraber bulundurma derler. Araf ehli simalarından tanıdıkları bir takım adamlara seslenerek derler ki ne topladığınız güç ne de taslamakta olduğunuz büyüklük size bir yarar sağladı. Allah'ın kendilerini hiçbir rahmete erdirmeyeceğine dair yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı? Cennet ehline de şöyle derler, girin cennete, artık size korku yoktur ve siz üzülecek de değilsiniz. Cehennem ehli, cennet ehline, suyunuzdan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bize verin diye seslenirler. Onlar da Allah bunları kafirlere haram kılmıştır derler. O kafirler ki dünya hayatı onları aldattı. Dinlerini bir eğlence ve oyun edindiler. Onlar bu günlerine ulaşacaklarını unuttukları ve ayetlerimizi bile bile inkar ettikleri gibi biz de bugün onları unuturuz. Gerçekten onlara inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olarak İçinde tam bilgiye dayalı açıklamalar yaptığımız bir kitap getirdik. Fakat onlar hesap gününün gerçekleşmesinden başka bir şey beklemiyorlar. Önceden onu yok sayanlar, gerçekleştiği gün derler ki, doğrusu Rabbimizin elçileri gerçeği getirmiştir. Keşke bizim şefaatçilerimiz olsa da bize şefaat etseler veya dünyaya geri döndürülsek de yapmış olduğumuz amelleri başka türlü yapsak. Onlar cidden kendilerine yazık ettiler ve uydurdukları şeyler de putlar da kendilerinden uzaklaşıp kayboldu. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden, geceyi durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten, güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki halk de, emir de, yaratma ve yönetme de yalnız O'na aittir. Alemlerin Rabbi olan Allah, yüceler yücesidir. Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O haddi aşanları sevmez. Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkuyla ve ümitle dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. Rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderen O'dur. Nihayet o rüzgarlar ağır bir bulut yüklenince onu ölü bir memlekete sevk ederiz. Orada suyu indirir ve onunla türlü türlü meyveler çıkarırız. İşte ölüleri de böyle çıkaracağız. Herhalde bundan ibret alırsınız. Güzel memleketin bitkisi Rabbinin izniyle güzel çıkar. Kötü olandansa faydasız üründen başka bir şey çıkmaz. İşte biz şükreden bir kavim için ayetleri böyle açıklıyoruz. Andolsun ki Nuh'u elçi olarak kavmine gönderdik. Dedi ki, ey kavmim Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur.
Doğrusu ben üzerinize gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum. Kavminden ileri gelenler, biz seni gerçekten apaçık bir sapkınlık içinde görüyoruz dediler. Nuh şöyle cevap verdi. Ey kavmim, bende hiçbir sapkınlık yoktur. Şu var ki ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum. Size öğüt veriyorum ve ben sizin bilmediklerinizi Allah'tan gelen vahiy ile biliyorum. Günahtan sakınıp da rahmete nail olasınız diye içinizden sizleri uyaracak bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir zikir, vahiy gelmesine şaşırdınız mı? Onu yalanladılar. Biz de onu ve onunla beraber gemide bulunanları kurtardık. Ayetlerimizi asılsız sayanları da suda boğduk. Çünkü onlar gerçeği göremeyen bir kavimdiler. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. O dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Hala sakınmayacak mısınız? Kavminin inkarcı ileri gelenleri, biz seni kesinlikle bir akılsızlık içinde görüyoruz ve gerçekten senin yalancılardan olduğunu düşünüyoruz dediler. Ey kavmim dedi, ben akılsız değilim. Fakat alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum ve ben size öğüt veren güvenilir biriyim. Sizi uyarmak için içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir zikir, vahiy gelmesine şaştınız mı? Düşünün ki o sizi Nuh kavminden sonra onların yerine getirdi ve yaratılışta sizi onlardan güçlü kıldı. O halde Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz. Dediler ki, sen bize tek Allah'a kulluk etmemiz ve atalarımızın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi geldin? Eğer doğrulardansan bizi tehdit ettiğin azabı getir bize. Hud şöyle cevap verdi. Üzerinize Rabbinizden bir öfke ve bir azap inmektedir. Haklarında Allah'ın hiçbir delil indirmediği, sadece sizin ve atalarınızın taktığı kuru isimler hususunda mı benimle tartışıyorsunuz? Bekleyin öyleyse. Şüphesiz ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Onu ve onunla beraber olanları rahmetimizle kurtardık ve ayetlerimizi yalan sayıp da iman etmeyenlerin kökünü kestik. Semud'a da kardeşleri Salih'i gönderdik. Onlara, ey kavmim dedi, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. O da size bir işaret olarak Allah'ın şu devesidir. Onu bırakın, Allah'ın toprağında otlasın. Ona kötülük etmeyin. Sonra sizi elem verici bir azap yakalar. Düşünün ki Allah Ad kavminden sonra yerlerine sizi getirdi ve yeryüzünde sizi yerleştirdi. Onun düzlüklerinde saraylar yapıyorsunuz, dağlarında evler kuruyorsunuz. Artık Allah'ın nimetlerini hatırlayın da, yeryüzünde fesatçılar olarak karışıklık çıkarmayın. Kavminin ileri gelenlerinden büyüklük taslayanlar, içlerinden zayıf gördükleri kesimden inananlara dediler ki, siz Salih'in Rabbi tarafından gönderildiğine gerçekten inanıyor musunuz? Onlar da, şüphesiz biz onunla ne gönderilmişse ona inanırız dediler. Büyüklük taslayanlarsa biz de sizin inandığınızı inkar ediyoruz diye karşılık verdiler. Derken o deveyi keserek öldürdüler. Böylece Rablerinin emrinden dışarı çıktılar ve ey Salih, eğer sen gerçekten peygamberlerdensen bizi tehdit ettiğin azabı bize getir dediler. Bunun üzerine onları o dehşetli sarsıntı yakaladı da yurtlarında yere serildiler. Salih o zaman onlardan yüz çevirdi ve şöyle dedi. Ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz. Lut'u da peygamber gönderdik. Kavmine dedi ki, sizden önceki topluluklardan hiçbirinin bu ölçüde yapmadığı iğrençliği mi işliyorsunuz? Kadınları bırakıp da cinsel tatmin için erkeklere yanaşıyorsunuz. Doğrusu siz taşkınlık eden bir topluluksunuz.
Kavminin cevabı, onları, Lut ve arkadaşlarını memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar fazla temizlik taslayan insanlar demelerinden başka bir şey olmadı. Biz de onu ve karısı dışındaki aile fertlerini kurtardık. Karısı geride kalanlardan, inkarcılardandı. Ve üzerlerine dehşetli bir yağmur, taş yağdırdık. İşte gör günahkarların sonunun ne olduğunu. Medyen'e kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü tartıyı tam yapın. İnsanların mallarının değerini düşürmeyin. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inananlarsanız bunlar sizin için daha hayırlıdır. İnananları tehdit edip Allah yolundan alıkoyarak ve onu eğri göstermek maksadıyla her yolun başında oturmayın. Düşünün ki siz az sayıdaydınız, sonra o sizi çoğalttı. Bozguncuların sonunun nasıl olduğunu da düşünün. Eğer içinizden bir grup bana gönderilene inanmış, bir grup da inanmamışsa, artık Allah aramızda hükmünü verinceye kadar sabredin. O hükmedenlerin en iyisidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

canım benim, al da bir buseyle öldür, haydi cananım benim. Lal olur birden dilim, bilmem neden görsem seni. Görmesem kalmaz kararım, dinmez efkanım benim. Hasta gönlüm.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey. El Hasip. Bütün varlığın hayatı boyunca yapıp ettiklerini bütün ayrıntılarıyla bilen, hesabını tutan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Kullarının yaptığı zerreyi ziyan etmeyen Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Saymak, hesap etmek anlamındaki husban, hesap kelimesinden türeyen hasip esması, her şeyi saymışçasına bilen, hesaba çeken anlamına gelir. Ayrıca asaletli ve şerefli olmak anlamındaki hasep kelimesiyle bağlantılı olarak yüce ve şerefli anlamını da, yeten ve kafi gelen anlamını da içerir. Allah'ın hasip oluşu her türlü işte kullarına yetmesiyle, iyilikleri ve fenalıkları sürekli olarak hesap etmesiyle tecelli eder. Ayrıca hesap günü geldiğinde her şeyi en iyisiyle bilen ve koruyan Rabbimiz, ceza veya mükafat olarak karşılığını vererek de Esma'nın hakkını tecelli ettirecektir. Peki Rabbin hasip oluşu beni ve hayatımı nasıl etkiler? Gel bunun üzerine biraz düşünelim. Hasip esması, Kur'an-ı Kerim'de en çok geçen esmalardan biridir. Rabbimiz ayetlerinde bizi hesaba çekeceğini, bize yeteceğini, amellerimizin karşılığını vereceğini kendi esmasıyla hatırlatmıştır. Ama neden? Çünkü insan ümitsizlik karanlığında kendini çok kolay kaybedebilir. Nitekim ayetlerin indiği zamanlarda da peygamberin etrafında olan sahabelerin de aynı bizim gibi ümitsizliği derinlerde hissettikleri zamanlar olmuştu. İnkarcıların ve münafıkların yaptıkları zaman zaman onları öyle zorlamıştı ki Allah, peygamberimiz ve müminlerin manevi güçlerini korumalarını, ümitlerini yitirmemelerini ve Allah'ın kendilerini savunup koruyacağı şuurunu zinde tutmalarını tavsiye eden ayetler indirmişti. O ayetler yalnızca o zamana, o olaya ait değildi elbet. Allah bir söz söylediğinde onun sonsuza kadar korunmasını da diledi ki, bugün yüzyıllar sonra bu ayetler bizim kulağımıza kadar geldi. Peki neden? Çünkü Kur'an zamanlar üstüydü. Allah'ın kelamı zamana sıkışamayacak kadar geniş ve derindi. Bütün insanlığın alacağı vardı ondan. İşte şimdi biz de bize düşeni almak için buradayız. Allah'ın hasip olduğunu hatırlamaya ihtiyacımız var. Çünkü ancak böyle yaptığımız iyiliklerin boşa gitmediğine inanabiliriz. Yoksa bir ses içimizden sürekli dünyanın gittikçe kötüleştiğini, iyiliğin bir kıymetinin kalmadığını fısıldayıp duruyor. O sese yenik düşmemek için Allah'ın hasip olduğunu hatırlamaya ihtiyacımız var. Hakkımızı ararken, hak olanı yaparken, haksızlığa dur derken, haksızlık etmekten çekinirken, insanlarla olan bütün muamelelerimizde bir hesap kaygımız olmalı. Hesap kaygısı olan insan kendiyle yüzleşebilir. Pozitif kaygı bizi ilerletir, iyi bir noktaya getirir. Yoksa zaten keyfimize göre yaşar giderdik. Neyi niçin yaptığımızın bir ehemmiyeti olur muydu? Hesaba çekileceğimizi bilmek, niyetimizi yeniden gözden geçirmemizi sağlar. Allah bizleri niyeti salih kullarından eylesin. İnsan ilişkileri hayatımızın tamamını kaplayan bir unsur. Tek başımıza yaşamamız nasıl mümkün değilse, insan ilişkilerinde zıtlaşmamız da bir o kadar mümkün değil. Hayatın tadını sevgili bir ailemiz, dostlarımız olduğunda alabiliyoruz. Birbirimize bu kadar ihtiyacımızın olduğu konuda da Rabbimiz bizim için en güzel sınırları çiziyor. Her attığımız adımda, her kararımızda duygularımızın etkili olduğunu bilen Rabbimiz bize hep adil davranmamızı, merhamet göstermemizi emrediyor. Sonunda hesabını soracağını hatırlatıyor ki içimizden geleni değil, olması gerekeni yapabilelim. İnsan özgürlüğüne düşkündür.
kimseye boyun eğmek istemez. Rabbi bunu bildiğinden herkesi çıkartıyor aradan. Yalnızca kendisine boyun eğmemizi istiyor. Eğer birine hesap vereceksek bu yalnız Allah olmalı diye düşünmemizi ve hesabını vermekten korkacağımız ne varsa uzak durmamızı. Sınırlar çok net değil mi? Ve biz bütün sorunları bu sınırları aştığımız için yaşamıyor muyuz? Rabbimiz bize hidayet versin. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? İnsan Rabbinin kendine yeteceğini bilmeli. Allah kulunun her haline kafidir. Her şeyine yeter. Kafi esması, hasip esmasının eş anlamlısıdır. Yeten, kulun ihtiyaçlarını giderip onu muradına erdiren anlamına gelir. O halde benim Rabbimin yeteceğinden razı olmam gerek. Kendime bir dost seçeceksem, o dostun beni her halde desteklemesini beklerim. Her ayıbımı örtmesini, her durumda yanımda olmasını ve bana yetmesini beklerim. Bütün bunları bana ancak Rabbim sağlayabilir. Demek ki benim Rabbimi kendime dost seçmem gerek. Allah, iman edenlerin velisidir, dostudur, buyuruyor Rabbim. Ben iman ettim, dostum da Allah olmalı demek. Güvenip dayandığım, hesabından emin olduğum Rabbimdir diyebilmem gerek. Ve kimsenin hesabını görme cüretine kalkışmamam gerek. Herkesin hesabı Rabbi iledir. Kimin ne yaptığını, niye yaptığını ancak Allah bilir. Bana düşen bütün kullar için hüsnü zanda bulunmaktır. Kimseyi hesaba çekemem, kimsenin hükmünü veremem. Bu bana düşmez. Benim sahibim de, hesabı görülecek kimselerin sahibi de Allah'tır. Kimse başıboş değil bu dünyada. Ben işimi yaparım, hak üzere davranmaya gayret ederim. Gerisini Allah'a bırakırım. Hasib olan sensin Rabbim derim. Sen bana kafi isminle yet. Benim sığınağım sensin derim, biter vazifem. Bir tek ömrüm var benim. Bir yenisi verilmeyecek. Tek sermayem ömrüm. Ve ben her geçen gün ömür sermayemden yiyorum. Yediklerimin hesabını vereceğim. Nereye harcadığım sorulacak bana tek tek. Ben kendi hesabımı bile nasıl vereceğimi bilemezken, kimin hesabına göz dikebilirim? Kimin hesabını düşünerek vaktimi harcayabilirim ki? Rabbim beni iflas edenlerden eylemesin. Ömrünü hayra harcayan kullarından olayım ki, hesabım görüleceği gün alnım ak olsun. Müminlerin velisi, yardımcısı olan, yücelikte sınırı olmayan Ya Hasip. Bilirim ki yarattığın her varlığa sen yetersin. Benim kalbimi de yeteceğine kâni eyle. Senden gelen her hayra muhtacım. Beni kapında biçare bırakma. Amin.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

0: Hüsnühal.
1: İnsan sürekli bir arayış içinde, durmadan arıyor. Kuytu ormanlarda, derin mağaralarda geziniyor. Dağların zirvesine çıkıyor, bulutların ötesine bakıyor. Başka gezegenlere ulaşıyor, uzayda dolaşıyor. Buldum dediğinde, bulduğunun aradığı olmadığını fark ediyor. Aramanın telaşı ve bulmanın heyecanıyla bazen ne aradığını unutuyor. Aramayı bıraktığında bu kez kendini de kaybediyor. İnsan merakının peşinden, aradığının ardından koşarken bazen kendini de kaybediyor. Öyle ki dursa düşecek ama koşsa da bir yere varamayacak hale geliyor. Nedir arayışı bu kadar ısrarla sürdürmesinin nedeni? Çok kıymetli olsa gerek.

arı kovanını, çiçek toprağını, kan damarını arıyor. Bir bulsa bal yapacak, kök salacak, hayat olacak. Bir şeyler dokunması lazım insanın kalbine, bir şeyler duymalı ve bir şeyler gelmeli diline. İlahi bir nefes değmeli, bezmi elesten bir ses gelmeli ve verdiği sözü tekrar etmeli. Kalu bela, evet Rabbimizsin demeli. İnsan verdiği sözü arıyor. O kadar kıymetli bir hazineye tanık olmuş ki, ondan uzak kalmanın huzursuzluğu, insanı dağ, tepe, ova, dere gezdirip duruyor. Kayboluşlarının nedeni bu. Ruhuna sımsıkı sarmalanmış olanı dışarıda arıyor. Sırtında taşıdığını uzakta sanıyor. İnsan daha çok gezecek, okyanuslar aşacak, koca bir çöl geçecek ve en sonunda başladığı yere geri dönecek. İşte o zaman fark edecek ve o zaman bilecek. Milyonlarca adım kendime dönebilmek içinmiş meğer diyecek.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Gaflet hastalığı insanı hak ve hakikatin düşmanı yapar. Sana hayat olan, dost olan kişi gözüne hor, hakir görünür. Sana yabancı olan kişi de senin nazarında pek büyük, pek muhterem sayılır. Tüm bunlar gönlündeki gaflet hastalığının belirtileridir. İnsanda bu hastalık bulundukça şeker bile ona zehir gelir. Ey gönül! Sen sendeki hastalığı gidermeye bak. Gaflet hastalığını bir kenara bırak ve kendi özünü tanımanın yoluna düş. Zira gaflet kalbini karartır ve en tatlı şeyleri bile acılaştırır. Hak ve hakikatin ışığını görmek için gözlerini aç. Çünkü ancak gerçek sevgi ve dostluk bu ışığın altında parlar. Bir akıllı kişiyle bir akılla dost ol. Gafletin kör edici etkisinden kurtulmak için kalbini temizle. Her şeyin özünün bir ve aynı olduğunu bil. Zira hakikatin özünü anlayan bir kalp her şeyi yerli yerince görür ve her şeyde hakkı bulur.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

134. gün. Alışkanlık. Ayet-i Kerime Meali. Rızasını dileyerek sabah akşam Rablerine dua edenlerle olmak için elinden gelen çabayı göster. Dünya hayatının çekiciliğine meylederek gözlerini onlardan çevirme. Bizi anmaktan kalbini gafil kıldığımız, kötü arzularına uymuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye boyun eğme. Kehf Suresi 28. Ayet. Hadis-i Şerif. Ebu Hureyre'den rivayetle Resulullah şöyle buyurmuştur. Ey Ademoğlu! Her durumda bana ibadet et ki gönlünü zenginlikle doldurup ihtiyacını gidereyim. Böyle yapmazsan seni başka şeylerle meşgul eder, ihtiyaçlarını gidermem. Fetva. İş gereği hafta içi başka bir şehirde çalışıp hafta sonları evine dönen kişi çalıştığı yerde seferi olur mu? Sürekli gidip geldiği iş yeri en az 90 kilometre uzakta olan ve iş yerinin bulunduğu yerde her defasında Hanefilere göre 15, Şafilere göre 4 günden az kalan kişinin iş yerinin bulunduğu şehirde otel, misafirhane ve benzeri bir yerde kalıyorsa orada seferi sayılır. Kendi mülkiyetinde veya kiraladığı bir meskende kalıyorsa iş yerinin bulunduğu yerde seferi olmaz. Hikmetli Söz. Düşünüp taşındık ve anladık ki Yüce Allah'a itaat ederken gösterilen sabır, onun azabını çekerken gösterilecek sabırdan daha kolaydır. Elma Verdiği.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

anarken aşıklar Allahu Allah, yanar tevhid ile coşar illallah, ne tatlıdır, hoştur seyri illallah.

0: Diyanet Takvimi.
1: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 25 Temmuz 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 11 Safer 1448. Rumi takvime göre 12 Temmuz 1442. Tarihte bugün. Tarihçi yazar Halil İnalcık'ın vefatı. 2016. Arka sayfa. Günün konusu. Hazreti Zekeriya Aleyhisselam ve kabul olan duası. Hazreti Zekeriya Aleyhisselam'ın adı Kur'an'da 6 yerde geçmektedir. O, duası kabul edilen, hayırlı işlere koşan, namaz kılan, dürüst, erdemli bir kişi olarak anlatılmaktadır. Bir hadiste marangozluk yaptığı bildirilir. Mabede adanan Meryem'i Hazreti Zekeriya himaye eder. O, mabette Meryem'in odasına her çıkışında onun yanında Allah'ın ihsan ettiği taze

0: meyveler bulur. Bazı rivayetlerde kışın yaz meyveleri, yazın da kış meyveleri bulduğu söylenir. Hazreti Zekeriya aleyhisselam, Allah'ın tıpkı Meryem'e mevsim dışı meyveler vermesi gibi kendi eşiyle birlikte yaşlı bedenlerine bir çocuk yaratması ümidiyle dua eder. İleride kavminin haktan sapmasından korktuğu için kendisine kavmini sapmaktan koruyacak ve Hazreti Yakup aleyhisselamın mirasına sahip çıkacak bir yardımcı vermesini Allah'tan niyaz eder. Ardından bir melek ona hitap ederek Yahya adında bir çocuğu doğacağını müjdeler. İsa aleyhisselamın müjdecisi olan Yahya aleyhisselamın babası Zekeriya, Filistin bölgesinde yaşamıştır. İslami kaynaklarda tıpkı oğlu Yahya aleyhisselam gibi şehit edildiği belirtilmektedir. Bir hadis. Dua, başa gelen ve henüz gelmeyen belaya karşı fayda sağlar. Öyleyse ey Allah'ın kulları, duaya sarılın. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: bir hatırlatma bu zaman. Ki yüreği vahiy, eziyette duası sabır, zaferinde secde ve gözyaşı olan, yüreklere yürüyüp yüreklere çağlayan, ondan, onlardan, o eskimez çağlardan.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Arkadaşın sana nasıl davranırsa, sen de ona öyle davran. Her ikiniz de sevinç bulursunuz. Kendine denk olan birini dost edin. İnsan ancak kendine denk olanla anlaşabilir.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.
2: Kalemden kelama,

Kalemden kelama. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Uğur Subaşı.

dini hayatın 3 boyutu: davranış, duygu ve bilgi. Doktor Abdülkadir Erkut, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı. Yoksa geceliğin secde ederek ve kıyamda durarak ibadet eden, ahirette çekinen ve Rabbinin rahmetini dileyen kimse o inkarcı gibi midir? Kur'an'da hastalık, geçim darlığı gibi bir zorlukla karşılaşan, Rabbinden başına gelen bu zorluğu kaldırmasını isteyen bir insan karakterinden söz edilir. Rabbi kendisine afiyet verdiği, zorluğunu kolaylıkla değiştirdiğinde, bu kişi daha önce ettiği duayı terk etmekte, şeytana itaat, Allah'a isyan etmeye başlamaktadır. Ahireti umursamayan, bütün ilgi ve ihtimamını şu fani dünyaya yönelten, ancak zorda kaldığı vakit kul olduğunu hatırlayan, bu yüzden de ilahi tehdide muhatap olan bu kişiyle samimi bir mümin arasında şöyle bir karşılaştırma yapılmaktadır. Yoksa geceliğin secde ederek ve kıyamda durarak ibadet eden, ahiretten çekinen ve Rabbinin rahmetini dileyen kimse o inkarcı gibi midir? Resulüm, de ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunları hakkıyla düşünür. Ayet-i kerimede müminin dini hayatının 3 boyutu üzerinde durulmaktadır ki bunlardan birincisi davranış boyutudur. Davranış boyutuyla mümin namazlarını huşuyla kılan, Allah'a duayla yönelen, ona her halinde itaat eden, kulluğunda daim olan kişidir. Gece ibadetinin onun hayatında özel bir yeri vardır. Çünkü gece vakti nefse ibadetin en ağır geldiği vakit, rahatı talep etmek için en uygun zamandır. Gece ibadetini tercih eden kişi, Allah'a ibadeti nefsin rahatına tercih etmiş demektir. Bu kişinin kalbi Allah'a yakınlığın nuruyla aydınlanır. Ettiği ibadet riyadan en uzak, kabule en yakın ibadet olur. Şüphesiz zikrin geceye tahsis edilmesi, müminin gündüz vakitlerinde kıyam ve secdeden uzak olduğu anlamına gelmez. Dini hayatın davranış boyutunda mümin, sadece meşakkatli zamanlarda değil, rahat zamanlarda da kulluğunun bilincinde olur. İlahi emir ve yasakları ifa etme konusunda sebatkardır. Şahsi rahatından fedakarlık yapabilecek derecede değerlerine samimiyetle bağlıdır. Onun dini hayatındaki sebat ve samimiyetinin arkasında duygusal bir boyut da söz konusudur. Dini hayatın ikinci boyutunu duygu boyutu teşkil etmektedir. Duygular içinde korku ve ümit duygusu insanın hayatını sürdürmesini sağlayan temel duygulardandır. Mümin hayatını korku ve ümit arasında sürdürür. Esas olan bu iki duyguyu bir araya getirmektir. Kur'an'da bu ikisini bir araya getiren kullar övülmüştür. Korku duygusu Allah'ın razı olmayacağı amelleri işlemeye engel olur. Umutsa Allah'ın razı olacağı amellere teşvik eder. Diğer taraftan umudun da korkunun da bir sınırı bulunmaktadır ki her iki duygu da kendi sınırını aşmamalıdır. Umut sınırını aştığında insan temelsiz bir güven hissine kapılır. Korku sınırını aştığındaysa ümitsizlik duygusu kalbi işgal eder. Müminin dini hayatı aşırılıklardan korunmak için dengeli bir duygusal tutuma dayanır. Duygu boyutundaki yoğunluk kulluğunu şevk ve gayretle idame ettirmesini sağlar, dini hayatını olumlu anlamda yönlendirir. Ancak duygu bilginin rehberliğine ihtiyaç duyar. Dini hayatın üçüncü boyutu da bilgi boyutudur. Ayet-i kerimede buyrulan "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" cümlesi öncesindeki cümleyle ilişkili olarak yorumlanmaktadır. Buna göre Rabbini hakkıyla bilenle Rabbinden bir haber, cehalet ve dalalet içinde hayat sürenler bir değildir. Allah'ın insanlara olan nimetlerini, bu nimetlerin şükrü gerektirdiğini bilenlerle bu bilgilere sahip olmayanlar bir değildir. Allah'ın vaat ettiği dirilişin, sevabın ve cezanın hak olduğunu, itaat edenlerin mükafatlandırılacağını, isyan edenlerin cezalandırılacağını bilenlerle bunları bilmeyenler bir değildir. Yani dini hayatın temelini sahih bilgi teşkil etmektedir. Bu nitelikteki bir bilgi, müminin dini hayatını hem duygu hem davranış açısından olumlu bir şekilde yönlendirir. Zira az önce bahsettiğimiz hakikatleri özümsemiş bir müminin, davranış ve duygularının bu bilgilerden etkilenmemesi düşünülemez.
bu itibarla sözü edilen bilgi kuru bir bilgi olarak değerlendirilmemelidir. Nitekim alimler bu cümlede bilgiyle amel edenlerle bilgiyle amel etmeyenlerin mukayese edildiğini ifade etmişlerdir. Zira cümle ilmin gereğinin kulluk olduğuna, kendisine amel tereddüp etmeyen ilmin Allah katında ilim olmadığına delalet etmektedir. Çünkü bilenler ilimlerinden faydalanır ve ilimlerinin gereğine göre amel ederler. Dolayısıyla ayette ilmiyle amel etmeyen alim sayılmamaktadır. İlmi elde eden ancak kullukta ilerlemeyen,

dünya fitnesine düşenler için büyük bir istihfaf söz konusudur. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu cümlesi, genel anlamda bilginin öneminin bir ifadesi olarak da yorumlanmıştır. Söz konusu cümle, bilenlerin bütün yönlerden, bilmeyenlerden üstün olduğuna işaret etmektedir. Dini hayat, mezkur üç boyutuyla oldukça önemlidir. Zira davranış, duygu ve bilgi boyutları birbiriyle sıkı ilişki içindedir. Hayata rehberlik etmesi için gönderilmiş olan din, davranışlarda tezahür eder. Davranışların temelinde ise duygu ve bilgi yer almaktadır. Bilgiden yoksun duygu, bazı aşırı davranışlara yol açabileceği gibi, duygudan yoksun malumat yığını da davranışları yönlendirmede etkisiz kalır. Diğer taraftan ayetin genel olarak bilginin önemine ettiği işaret dikkat çekicidir. Nitekim bilenlerle bilmeyenlerin bir olmadığı, son birkaç yüzyılda dünyada gerçekleşen olaylarla daha iyi anlaşılmaktadır. Bilenler bilgiyi sanayi ve teknolojiye çevirerek büyük bir güç elde etmişler, maddi bakımdan bilmeyenlerden üstün konuma gelmişlerdir. Oysa İslam dininde bilgi sadece dini konulara hasredilmemiş, insanlığın faydasına olan bütün ilimler teşvik edilmiştir. Bu sayede Müslümanlar geçmişte parlak bir medeniyet inşa etmeyi başarmışlardır. Bu yüzden Müslümanların günümüzde de bilgiyi arama ve onu elde edip Allah'ın razı olduğu şekilde değerlendirme yükümlülükleri devam etmektedir. Çünkü hikmetli söz müminin yetiğidir. Onu nerede bulursa almaya en çok onun hakkı vardır.''

0: Sultan Süleyman'dan alsan tahtını, kendi ellerinle yazsan bahtını, cümle alem duysa senin namını, yarin olmayınca ünü neylersin? Mahlukat bir olup zikirler çekse, sevabın bir iken binlere çıksa, cennetin yolları sana verilse, yarin olmayınca köşkü neylersin? Yarın olmayınca köşkü neylersin?
1: Kalemden kelama devam ediyor.

her çocuğun hakkı. Ferize Yeksek. Çocuk, gönül meyvesi, evin neşesi, ömrün semeresi, dünya hayatının süsü, göz aydınlığı, insanlık zincirinin süreklilik halkası. Anne babaya yüce Allah tarafından bahşedilmiş en değerli armağan. Aynı zamanda tüm insanlığın uhdesine tevdi edilmiş en kıymetli emanet. Çocuk, arz üzerinde açan cennet kokulu nadide bir çiçek. Anne rahmine düşen her çocuk, biz gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık buyuran yüce Allah'ın Rahman ve Rahim Esma-i Hüsna'sının şekillenip vücut bulmuş halidir. Yoktan var eden, ölü toprağa can veren, Halık'ın yarattığı en mükerrem varlık olan insan, anne rahminde ceninken yaşama hakkına sahiptir. Hatta İslam hukukunda cenin sağ doğmak kaydıyla miras, vasiyet, vakıf ve nesep haklarına haiz olacak şekilde bir kişi kabul edilir. Hakların ondan alınması Allah'ın haram kıldığı bir fiildir. Bilakis çocuğun bedenine ve canına yönelik her türlü saldırı ve tehditten itinayla muhafazası gerekir. Zira çocukluk dönemi insanın en masum, en zayıf ve korunmaya en muhtaç olduğu dönemdir. Önce ona güzel bir şekil verip sonra ona ruhundan üfleyen Yüce Allah, insana kulak, göz vesaire haricinde gönül verdiğini söyler. Bu bağlamda her çocuğun bedeninin korunması ve ihtiyaçlarının karşılanması hak olduğu gibi, ruhunun da örselenmeden, incitilmeden, izzeti nefsi muhafaza edilerek büyütülmeye hakkı vardır. Dünyaya gelen her masum yavrunun, eşrefi mahluk olan fıtratına uygun bir biçimde büyütülmesi, fıtratının korunması ve bu fıtrata muhalif bir müdahaleye maruz kalmaması en tabii hakkıdır. Sevgi, çocuk ruhunun en temel gıdasıdır. Ailesinin merhamet kanatları altında, güven ve huzur ortamında, muhabbetle, şefkatle, adaletle, ilgi ve alakayla büyüyen çocuk, dini ve ahlaki değerler üzerine inşa edilmiş güçlü karakteriyle tüm insanlığa faydalı bir yetişkine dönüşür. Her çocuk, alim olan Allah'ın Adem Aleyhisselam'ı öğrettiği tüm isimlerin miras bırakıldığı bir varis olarak dünyaya gelir. Bu sebeple Kur'an'ın insanlığa ilk hitabı oku olmuştur. Çünkü insanı bir alakadan yaratan, sonsuz kerem sahibi Rabbimizin insana verdiği en büyük ikramlardan biridir. Kalemle yazmak ve bilmediğini öğrenmek. Eğitim hakkı her çocuğun vazgeçilemez ve gasp edilemez hakkıdır. Ebeveynler imkanları dahilinde çocukların hayallerini çalmadan, ufuklarını daraltmadan, cesaretlerini kırmadan, yüreklerindeki sevinci korkuya dönüştürmeden ve gözlerindeki ışığı söndürmeden dini, ilmi, ahlaki ve mesleki eğitimleri hususunda azami gayreti göstermelidir. Doğum yaklaşan bir bebek için yapılan hazırlıkları hatırda tutarak Kur'an ayetlerine bakalım. Yeryüzünün döşek kılınması, gecenin örtü yapılması, yakın semanın yıldızlarla süslenmesi, gökten rahmet olarak temiz bir su indirilmesi ve daha nice ayetlerde insan için hazırlanmış, kusursuz bir denge üzerine kurulmuş, hiçbir aksama olmadan süre giden bir nizamdan, dünyadan bahsedilir. Her çocuğun Rabbinin kendisi için hazırladığı bu mükemmel ortama doğma ve orada huzur içinde yaşama hakkı vardır. Kirletilmemiş, kaynakları tüketilmemiş, dengesi bozulmadan korunmuş, her bir canlıya yaşam ortamı sunduğu gibi kendisine de kaliteli ve sağlıklı bir yaşam imkanı sunan bir dünya her çocuğun hakkıdır. Bugün üzerinde yaşadığımız dünya, yarının çocuklarının bize emanetidir. Emanete riayetse keyfiyet değil, vazifemizdir. Hasılı kelam söz konusu geleceğimiz, çocuklarımız olduğunda din, dil, ırk vesaire ayrımı yapmaksızın topyekun insanlık alemi olarak azami hassasiyet göstermeliyiz. Her türlü saldırıdan ve kötülükten korunarak, beden ve ruh sağlığı zedelenmeden yaşanabilir bir dünyada güvenle büyümek, önemsenmek, anlaşılmak, sevilmek, sayılmak, desteklenmek, özgür ve mutlu olmak, adalete inanmak,
eğitim görmek tüm çocukların hakkıdır. Allah diyor ki, geçti gazabımı rahmetim. Bir merhamet heykeli mahzun bakışlı yetim. Necip Fazıl Kısakürek. Günümüz dünyasındaysa bu hakları konuşmanın, hayal etmenin veya elde etmenin çok uzağında ama bizim çok yakınımızda. İnsanın zulmünden ve gazabından kurtulmak için Allah'ın rahmetinden başka sığınacak yeri olmayan mahzun bakışlı çocuklar var. Varlıkları yaşamdan çok ölüme yakın. Kimi öksüz, kimi yetim, minik yürekleri korkuya ve hüzne teslim olmuş çocuklar. Faili olmadıkları savaşların en masum kurbanları. Başta Gazze ve Filistin olmak üzere birçok çocuk en temel hakkından mahrum bırakılmakta. Çocukların öldürüldüğü bir dünyada kim emniyettedir acaba?

Bağlılık ve Bağımlılık. Abdurrahman Akbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri. İnsan doğduğu andan itibaren öğrenmeye ve dış dünyadan etkilenmeye açık bir tabiatla yaratılmıştır. Bu yüzden sosyokültürel çevre kişinin hayat serüveninde belirleyici bir etkiye sahiptir. İnanç, duygu, düşünce, tutum ve davranışlar büyük ölçüde sosyokültürel çevrenin bir ortalaması olarak kişide tebarüz etmektedir. Sosyokültürel çevrenin etkisi geçmişte daha çok aile, okul ve mahalle ekseninde kendini göstermekteydi. Kültürel etkileşim de büyük ölçüde kapalı bir yapıda ve sınırlı bir boyutta gerçekleşmekteydi. Ancak iletişimi ve etkileşimi küreselleştirerek dünyayı küçük bir kasabaya dönüştüren teknolojik gelişmeler, bireylerin sosyokültürel çevresini de sınırları belirsiz bir boyuta taşımıştı. Bugün dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın hemen herkes, hiç bilmediği, tanımadığı ve belki de hiç karşılaşmayacağı kişilerin söz, tutum ve davranışlarından internet vasıtasıyla anında etkilenebilmektedir. Genellikle kontrolsüz ve denetimsiz bir ortamda şekillenen bu etkileşim, nesilleri bir özentiyle kendi değerlerinden kopararak popüler kültürün egemenliğinde küresel bir tek düzeliğe sevk etmektedir. İnternet ve medya araçları üzerinden yapılan maksatlı yayınların insanı fıtratından uzaklaştıran pek çok anlayış ve davranışı normalleştirdiği izahtan varistedir. Sanal gerçeklikler ve filtrelenmiş hayatlar karşısında derin bir yetersizlik hissine kapılan nesillere, kontrol edilemez bir özentiyle konjüktüre uygun yeni davranış kalıpları ve alışkanlıklar benimsetilmesi hiç de zor olmamaktadır. Tutum ve davranışları büyük bir hızla dönüştüren bu süreç, beraberinde yeni ve grift pek çok sorunu da gündelik hayatın merkezine yerleştirmektedir. Bu sorunların başında da bireylerin iradesini ve toplumların geleceğini ipotek altına alan ve her geçen gün farklı bir yüzüyle hayatı kuşatan bağımlılıklar gelmektedir. Bağımlılık kavramı günümüzde ilk olarak çeşitli zararlı maddelere olan düşkünlüğü akla getirse de aslında daha geniş bir anlam yelpazesine sahiptir. Esasen bağımlılık, kişinin kullandığı veya benimsediği herhangi bir nesne, madde, düşünce, davranış üzerindeki kontrolünü kaybetmesi ve fanatizme düşmesidir. Bağımlılığa konu olan unsurlar arasında somut şeyler olabileceği gibi inanç, düşünce, ideoloji gibi soyut kavramlar da olabilir. Bu anlamda insanın en temel sermayesi olan aklını ve iradesini pasifleştiren ve özgürlüğünü kısıtlayan bütün arzu, istek ve duygu yoğunlukları aslında bir nevi bağımlılıktır. Çünkü bağımlılık, bir şeye gereğinden fazla bağlanmanın sebep olduğu onsuz yapamam, onsuz yaşayamam düşüncesinin bir yansımasıdır. Bağımlılığın temel sebeplerinden biri, etkileşim içinde olunan sosyokültürel çevrenin kişiyi sürüklediği yoksunluk, yetersizlik ve anlamsızlık hissidir. Bu durumda kişi hayatındaki bir boşluğu, anlamlandıramadığı bir durumu veya aşamadığı bir sorunu bertaraf edebilmek için yeni yöntemler bulmaya çalışır. Maruz kaldığı olumsuzluklarla baş etme adına bir çıkış yolu arar. Neticede herhangi bir madde, nesne, fikir veya anlayışa haddinden fazla yakınlık kurarak onun müptelası olur. Kişi bu şekilde kendini olumsuzluklardan koruduğunu düşünse de, gerçek hiçbir zaman öyle değildir. Aslında bu, bir anlamda üstesinden gelinemeyen sorunlardan kaçma, yetersizlik duygusunu bastırma ve ızdırap veren gerçeklikleri örtme girişimidir. Ne var ki böyle bir yaklaşım, daha derin bunalımlar getirmekte ve insanı içinden çıkılmaz bir tutsaklık girdabına mahkum etmektedir. Oysa varlık alemindeki her şey ancak zıddıyla dengelenir. Bağımlılıklardan korunmanın veya kurtulmanın yolu da kişinin çevresiyle sağlıklı bir bağ kurmasından geçmektedir. Zira bağımlılığın zıddı bağımsızlık ya da ayrılık değil, bağlılıktır. Kişinin herhangi bir nesne veya varlıkla biyolojik, fizyolojik ve psikolojik açıdan yakınlığını ve ilişkisini ifade eden bağlılık insan için fıtri bir ihtiyaçtır. İnsanın hem yaratılış hem de yaşayış serüveninin odağında yer alan bir olgu olarak bağlılığın temelinde varoluşsal bir gerçeklik bulunmaktadır. Şöyle ki, insanın var olması bir yaratıcı kudretin iradesine bağlıdır.
ebeveyni bu varlığa sebep kılan da aynı iradedir. İnsan henüz dünyaya gelmeden biyolojik bir bağla ana rahmine tutunur. Bu bağ vasıtasıyla beslenir, gelişir, şekillenir ve dış dünyaya hazırlanır. Aslında bu sadece biyolojik bir bağ da değildir. İnsanın bedeni gibi ruhu da aynı bağ üzerinden beslenir. Kişi dünyaya gözlerini açınca biyolojik bağ son bulsa da ondan daha güçlü bağlar. Sevgi, şefkat, merhamet, aidiyet, güven, huzur, umut gibi duygular devreye girer ve hayatın her anında kendini hissettirir. İnsanın özgür irade sahibi sosyal bir varlık olması, onu kendi türünden varlıklarla bir arada yaşamaya ve onlarla bağ kurmaya icbar eder. Nitekim insan pek çok varlığa karşı yüreğinde bir bağlılık hisseder. Annesine, babasına, eşine, çocuklarına, ailesine bağlılığı böyledir. İşine, zanaatine, mesleğine bağlılığı böyledir. İnancına, vatanına, milletine bağlılığı aynı duyguların tezahürüdür. Hayatın anlam ve değeri insanın çevresiyle kurduğu bilişsel ve duygusal bağlar neticesinde ortaya çıkar. Aile, arkadaş, eş dost, akraba veya canlı cansız varlıklarla kurulan sağlıklı bağlar hayatı yaşanabilir bir düzleme taşır. İnsanın hayata tutunmasını sağlar. Çünkü hayat bağ kurmak ve bağlılık hissetmekle anlamlı ve değerlidir. Bir şeyin veya bir grubun parçası olma duygusu da buradan beslenir. Burada önemli olan bir şeye mecbur ve mahkum olmadan onun bir parçası olabilmektir. Böylece kişi kendi özgür iradesinden, kimlik ve kişiliğinden ödün vermek durumunda kalmaz. Bağlılık hissettiği şeyin yokluğu kişiye bir noksanlık hissi verse de onun hayat standardına halel getirmez. Hayat devam eder. Bu da bağlılıkta bir ölçü ve istikrar olduğunu gösterir. Aksi halde haddini aşan zıddına döner prensibi gereği bağlılığın bağımlılığa dönüşmesi kaçınılmaz olacaktır. O zaman her şey kontrolden çıkacak, hayat anlamsızlaşacak ve insan huzurdan yoksunlaşarak bir hiçliğe sürüklenecektir. Bütün bu meselenin odağında kalp vardır. Çünkü kalp karar ve istikrar merkezidir. İyiliklerin başlangıç noktası olduğu gibi insanın kötülükle mücadelesinde de son kaledir. Kalbin ihmali insanın ihmalidir. Kalp teslim olduğunda insan esir olur. Kalplerin teslimiyetinde ise sevginin önemli bir rolü vardır. Sevmek, bağlanmaktır. Bu yüzden kimi, niçin, nasıl, ne kadar seveceğini iyi bilmelidir insan. Kalbi yoran sevgilerden uzak durmalı, ona şifa ve huzur veren Allah sevgisini tüm sevgilerden güçlü hale getirmelidir.

Şiddet aileyi yıkar, toplumu sarsar. Doktor Halil Kılıç, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı. Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en iyi olanınızdır. Ben de aileme karşı en iyi olanınızım. Yüce Allah, Hazreti Adem'i ilk insan olarak yaratmıştır. O, Allah'ın kudretiyle en mükemmel surette var edilmiş, ilahi ruhun üflenmesiyle şereflendirilmiştir. Ancak bütün bu mükemmelliğe rağmen, insanın yaratılışına yerleştirilmiş fıtri bir gerçek vardır. İnsan, tek başına var olmakla yetinemez. Hayatını paylaşacağı bir dostluğa, sevgiye ve yakınlığa muhtaçtır. Bunun üzerine Yüce Allah, Hazreti Havva'yı yaratmış. Böylece insanoğluna birlikte yaşamanın, paylaşmanın ve aile olmanın manasını yaşatarak göstermiştir. Bu yönüyle Hazreti Adem ve Hazreti Havva, birbirine eş ve destek olan iki varlık olarak insanlığın ilk örneğini teşkil etmişlerdir. İşte bu ilk örnek, insanlık tarihi boyunca değişmeyen bir gerçeği hatırlatır. Sevgi, şefkat ve dayanışma, insanın hem fıtratında hem de toplumsal varoluşunda vazgeçilmez unsurlardır. İslam dini de bu fıtri ihtiyacı merkeze alarak, aile yuvasını sevgi ve merhametle örülü bir huzur mekanı olarak tanımlamıştır. Bu hususta Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur: "Onlara ısınıp kaynaşasınız diye, size kendi türünüzden eşler yaratıp aranıza sevgi ve şefkat duyguları yerleştirmesi de onun kanıtlarındandır. Doğrusu bunda iyi düşünen kimseler için dersler vardır." Bu ayet ailenin sadece sıradan bir birliktelik değil, aynı zamanda Allah'ın varlığına ve kudretine dair en büyük delillerden biri olduğunu vurgulamaktadır. Aile adeta bu delilin ete kemiğe bürünmüş halidir. Bu yönüyle aile, korunması ve sürdürülmesi son derece mühim olan kutsal bir bağdır. Ne var ki çağımızda aile içi şiddet, bu kutsal bağı ve onun getirdiği huzuru derinden sarsmaktadır. Kadınla erkek, Hazreti Peygamber'in, "Kadınlar, erkeklerle birlikte bir bütünü tamamlayan diğer yarıdır" buyruğuyla ifade ettiği üzere, bir elmanın iki yarısı gibi birbirinin tamamlayıcısıdır. Bu hakikate rağmen kadınlara yönelik fiziksel ve psikolojik şiddet sadece bir insanlık suçu olmakla kalmamış, aynı zamanda Allah'ın koyduğu delilleri yok sayan, toplumu ahlaki temellerinden uzaklaştıran büyük bir ihlale dönüşmüştür. Bu yönüyle şiddet, ayette bahsedilen sevgi ve merhamet bağını koparan bir afet, ailenin temel direklerini yıkan bir felakettir. Bir evde sevgi yerine öfke, merhamet yerine acımasızlık hüküm sürdüğünde, orası huzur mekanı olmaktan çıkar ve Allah'ın varlığını gösteren en somut delillerden biri olan aile anlamını yitirir ve varlık gayesini kaybeder. Kadınla erkek yaratılışta denk kabul edilmiştir. Bu nedenle onların sevgi ve merhametle birbirini desteklemesi gerekirken, erkeğin kadına şiddet uygulaması, Hazreti Peygamber'in asla tasvip etmediği bir davranış olup, hem ahlaki yozlaşmaya hem de manevi yıkıma yol açmaktadır. İşte bu noktada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine en net ve en güçlü mesajı vermiş ve şöyle buyurmuştur: "Sizin en hayırlınız ailesine karşı en iyi olanınızdır. Ben de aileme karşı en iyi olanınızım." Bu hadis erkeğin gerçek erdemini ve manevi olgunluğunu eşine gösterdiği muameleyle sınar. Bir turnusol kağıdı gibi onun hayırlı olup olmadığını ortaya çıkarır. Söz konusu hadis sadece bir ahlak dersi değil, aynı zamanda insanlığın en temel değeri olan merhametin bir manifestosudur. Dolayısıyla gerçek hayır, dışarıda herkese nazik ve kibar davranırken evinde eşine şiddet uygulayanın değil, evinin içinde sevgi ve merhametle hareket edenindir. Aile, çocuklara inanç ve değerlerin aktarıldığı ilk mekandır. Bu yönüyle de koruyucu bir kale mesabesindedir. Şiddetin hakim olduğu yerde aile yoktur. Aile yoksa kendini şeytanın tuzaklarına kaptırmaya hazır hale gelen nesiller vardır. Şiddetin girdiği evde huzur ve güven biter. Yerine
korku ve güvensizlik hakim olur. Böyle bir ortamda yetişen nesillerin sağlıklı bir kişilik geliştirmesi ve topluma faydalı bireyler olarak yetişmesi de zorlaşır. Zira şiddeti besleyen her tavır ailedeki

kadını yücelten, ona saygı gösteren ve onu layık olduğu konuma getiren bir dindir. Hazreti Peygamber'in bu konudaki söz ve davranışları her mümin için bir yol haritası olmalıdır. Bu doğrultuda her bir Müslüman eşine karşı merhametli, anlayışlı ve sabırlı davranarak gerçek hayır ehli olduğunu göstermelidir. Bu ölçülerin tam tersine kadına yönelik şiddetse İslam'ın ruhuna aykırı, aile huzurunu yok eden ve peygamber ahlakıyla bağdaşmayan bir davranış olup ahlakımızın bağrında açılan derin bir yaradır. Unutmayalım ki ailenin gerçek huzuru ancak eşlerin birbirine sevgiyle yaklaşması, merhameti hayatın merkezine alması ve şiddetten uzak durmasıyla mümkündür. Bu huzuru korumak da hem Müslümanlığımızın hem insanlığımızın en büyük sınavıdır.

kulun Rabbine yakarışı. Dua. Feyzi Kılıç. Susun. Susun, susun. Sanki elem ve acı yüklü bir sessizlik var. Sessizliğin içerisinde garip kalmış bir çaresizlik var. Çaresizliğin içerisinde kanayan yara misali bir kimsesizlik var. İnsanoğlu o kimsesizliğine sarıp sarmaladığı gam ve hüzün dolu sessiz çığlıklarıyla yaşar. Hüznünü dindirmek istediği an medet ya Rab diye kaybettiği hazineyi arar. O hazine ki kalbinin feryat figanını dindirir. O hazine ki oradan oraya koşan ve takatsiz kalan biricik kalbini dinlendirir. O hazine ki yokken var edenin, varlığından haberdar edenin huzuruna onu erdirir. Huzuruna varınca insan, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin nidasıyla adeta irkilir ve yeniden dirilir. Dünyadaki varoluş gayesine dair soruları bir bir aklından geçirir. Bir an dünyaya gözlerini açtığı günden itibaren başlayan aczinin ve fakrının yolculuğu gözünün önüne geliverir. Allah'ın ona pirupak bir şekilde emanet ettiği ama ben güçlüyüm, ben varlıklıyım, ben muktedirim diye benin tüm çirkinliğini içine aldığı cümlelerle kirlettiği hayatı aklına düşüverir. Allah'ın yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Ne yeri yarabilir ne de dağlarla boy ölçüşebilirsin ikazına rağmen ilahi rahmetin lütfettiği gücün, kuvvetin, yeteneklerin kendinden olduğunu zannettiği zavallı bir düşünce zihnini sarıverir. İblisin kibrinde direttiği hikayede nasıl da aynı safta yer alabildiğini düşünür ve korkudan irkilir. O an Hazreti Adem ve Havva'nın "Ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz." duasına tutunuverir. Sonrasında Hazreti Zekeriya'nın "Rabbim beni tek başıma bırakma." duasını yalnızlığın, kimsesizliğin kalbinde açtığı yaraya merhem diye sürüverir. Pişmandır artık insanoğlu. Şüphesiz çokça bağışlayan, çokça merhamet eden, Allah'a geç kalınmış bir telaşla nadim olur ve kendini amansız bir acıya dönüşmüş pişmanlığın içinde bulur. Hazreti Musa'nın "Rabbim, şüphesiz ben nefsime zulmettim, beni affet." duasıyla niyazda bulunur. Zikirden ve niyazdan uzak kalan, israf olan, kuruyan gönlünün Rabbinin "Bana dua edince dua edinin duasına cevap veririm." kelamıyla yeniden yeşereceğini ve hayat bulacağını düşünerek teskin olur. Günahın, sıkıntıların, dertlerin hücum edercesine yağdığı bu dünyada duanın sundurmasının altında sükunet bulur. Duayı bilmiş, anlamıştır artık insanoğlu. Güç, kudret, malik olma ihtirası yüzünden helake uğramış harap gönlün ilacı olan duayı. İlahi huzurda aczin ve fakrın şuuruna erdiren duayı. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir kelamıyla Allah'a imanın, sonsuz itimadın nişanesi duayı. Ben tasa ve üzüntümü ancak Allah'a arz ederim diyen Hazreti Yakup misali hüzün yüklü gönülle Allah'a ilticanın en güzel hali olan duayı. Ve duayı insanoğlu kulluğun, kul olabilmenin derinliklerinde bulmuştur. Allah'a karşı duyulan en kalbi, saf ve berrak bir imanın içerisinde. En güzel isimler Allah'ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin buyurunca, Esma-i Hüsna'nın insanın kalbine inşirah olan esintisinde bulmuştur. Çünkü İbrahim çok içli ve Allah'a yönelen bir kimseydi ayetiyle Hazreti İbrahim aleyhisselamın halim tavrında bulmuştur. Zira Allah dilediğine hesapsız rızık verir buyruğunun muhatabı İmran'ın kızı Meryem'in şek ve şüpheden uzak sonsuz itimadında bulmuştur. Peygamber Efendimizin dilinden dökülen dua ibadetin ta kendisidir sözü mucibince Allah'a yönelişin şiarlarında

ibadetin bizatihi kendisinde bulmuştur. Ve duaya ibadetleriyle vasıl olmuştur insanoğlu. Çünkü dua Resulullah'ın mübarek sözüyle ibadetin özüydü. İbadetlerin kavuşmayı çokça arzuladığı en güzel menziliydi. Hazreti Peygamber'in Allah katında duadan daha kıymetli bir şey yoktur sözünün ibadetlerin içerisinde arandığı bir müjdeydi. Ancak dua insanoğlunun belki de en büyük ihmaliydi, en büyük itiğiydi. Hızla akıp giden hayatın içerisinde çarçabuk kılınan namazların sonunda belki de hiç yer verilmeyen, mahzun bırakılan bir çocuk yüreğiydi. İnsanoğlunun ibadetlerinden lezzet duymamasının belki de en büyük sebebiydi. Kulun ubudiyetle Allah'a yönelişlerinin en büyük gereğiydi. İnsanoğlu duanın gücünü fark etmeliydi. İbadetlerine duayı da eklemeliydi. İbadetin duasız, duaların ibadetsiz eksik kalacağını bilmeliydi. Ve insanoğlu dualarında kalbinin atışlarını hissetmeliydi. Ve duayı kalbinin atışlarında duymuştur insanoğlu. Dua, biz ona şah damarından daha yakınız diye buyuran, kalbinin yegane sahibi o yüce zatla buluşmaktı. Dua, Allah'ın, kullarım beni senden sorarlarsa, bilsinler ki gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına cevap veririm. O halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler buyruğundaki müjdeye koşmaktı. Dua, Allah'a yakın olmak, ona yaklaşmak ve ona kavuşmaktı. Ona yaklaştıkça, ona yakınlaştıkça kalbinin atışlarını duyardı insan. Kalbinin atışları zikre düşünce duayı bulurdu insan. Dile düşen dualarla şad olurdu insan. Tıpkı Hazreti Meryem'ce, keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitmiş olsaydım dediği anda umudu duada bulur, Allah'ın engin rahmet ve merhametine tutunurdu insan. Duayla mesrur olur ve sadece kötü gününde değil, iyi gününde de duasında sabit kadem dururdu. Dilinde sebat eden o dualarla kalbini korurdu insan. Kalbinin her atışıyla imanı kalbine doldururdu insan. Kalbinin her satırında ince ince yazılı duayı okurdu. Ve insan kalbinin her atışında kalbine iyi geleni. Rabbin seni terk etmedi. Sana darılmadı da, kelamının sahibine ve asla terk etmeyecek olana duayı bulurdu insan.

Kalemden kelama. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Uğur Subaşı.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Hadislerin Hikayeleri. Mekke'de gökyüzünde yıldızların açıkça seçildiği bir geceydi. Ömer bin Hattab evinde sıkılmış ve arkadaşlarından bazılarını bulup eğlenmek maksadıyla dışarı çıkmıştı. Mekke'deki karışıklık canını sıkıyordu. Hazreti Peygamberi bu karışıklığın nedeni olarak görüyor ve ona kızıyordu. Dışarıda kendisine eşlik edecek kimseyi bulamayınca Kabe'ye doğru yöneldi. O sırada Allah'ın Resulü namaz kılmaktaydı. Ömer bin Hattab Kabe'nin örtüsü altında onu dinlemeye başladı.
1: Muhammed, ne yapıyorsun böyle? Tanrına mı yaklaşıyorsun? Ya bu söylediğin sözler ne?
0: Ömer bin Hattab tam Resul-i Ekrem'in namaz esnasında okuduğu sözlere kulak verecekken birden Mekkeli müşriklerin iftiraları kulaklarında çınladı.
2: Şeytanın sözleri bunlar.
3: Kâin sözü bu.
2: Cinler musallat olmuş ona.
3: Muhammed'in uydurması işte.
2: O bir şair. Kâin. Bir şairin sözleri bunlar.
1: Yeter. İyi de ne var bu sözlerde? Ne diyorsun Muhammed? Ne diye takılıyorlar senin peşine?
0: Ömer bin Hattab okunan Kur'an'ı merak etmişti. Kulak kabarttı ve şu ayetleri duydu.
4: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ.
1: Demek bu sözler ha? Demek bu sözlere inanıp senin peşinden gidiyorlar Muhammed. Bekle beni. Ben de peşindeyim.
0: Ömer bin Hattab, Hazreti Peygamber'i namaz kılarken izledi, okuduğu Kur'an'ı dinledi ve onu evine kadar takip etti. Allah'ın kutlu elçisi evine girmeden onu fark etti ve "Ne istiyorsun ya Ömer?" dedi. Ömer bin Hattab, Resulullah'a bakıyordu. Gecenin karanlığını yırtan bir çift göz, kutlu Nebi'yi izliyordu. Kapkara geceyi delen sert bakışlar, asırların karanlığını aydınlatan bakışlarla karşılaştı. Baktıkça ruhunun buzları eriyor, sanki kalbine nur doluyordu. Ömer bin Hattab, içinde bir şeylerin uyandığını hissetti. Küçük bir çakıl taşının kımıldamasıyla yıkılan, koca bir duvarın devrilmesi gibi bir gürültü koptu içinde. Sadece o ve ona bakan, nur dolu bir çift gözün duyduğu bir ses. Kalbinden gelen sözlerle konuştu ve şöyle dedi.
1: İşte yıkıldı her şey. Taş duvarlı kaleler kuma döndüler, çöle gömüldüler. Ben Ömer, Hattaboğlu Ömer. Kulaklarım bugüne kadar ne bundan daha güzel ne de bundan daha doğru söz işittiler. Okuduklarını duydum Muhammed. O bir şair, bir kahin sözü değil, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiş diyordu. Eğer peygamber bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı, elbette onu kıskıvrak yakalardık, sonra onun can damarını koparırdık dedi. Bunlar senin sözlerin olamaz. Bunları hiçbir insan yazamaz. Hiçbir insan kendi şah damarına dayadığı bir kılıçla yaşayamaz. Duyduğum bu sözler ne bir şairin ne de bir kahinin uydurması olabilir. Bu sözlerin doğruluğu kalbime işledi. İşittim ve itaat ediyorum. Allah'a, Resulüne ve onun Allah katından getirdiği şeylere iman ediyorum.
0: Kutlu Nebi'nin yüzünde bir tebessüm belirdi. Bir zaman ya Rabbi, İslamiyet'i Ömer bin Hattab veya Amr bin Hişam'la teyit et diye dua etmiş ve şimdi duası kabul olmuştu. Karşısında duran Ömer bin Hattab'a baktı. Ey Ömer, Allah sana hidayet nasip etti diyerek göğsünü sıvazladı ve imanda sebat etmesi için ona dua etti.

0: Hazreti Ömer Müslüman olduğu gece Ebu Cehil'in evine giderek İslam'ı kabul ettiğini söyledi. Ertesi günde Müslüman olduğunu bütün Kureyşlilere ilan etti. Onun İslamiyet'e girmesinden sonra Müslümanlar ilk defa Kabe'de toplu olarak namaz kıldılar. Bundan sonra Hazreti Ömer Allah'ın kutlu elçisinin hep yanında oldu. Onun katıldığı savaşlara katıldı ve onu çok sevdi. Bir gün bu sevgisini şöyle dile getirdi.
1: Ey Allah'ın Resulü, sen bana canım hariç her şeyden daha sevimlisin.
0: Bunun üzerine Allah Resulü ona, ey Ömer, Allah'a yemin ederim ki sen beni canından daha fazla sevmedikçe olgun mümin olamazsın diyerek karşılık verdi. Allah Resulü'nden bu sözü duyan Hazreti Ömer şöyle dedi.
1: Vallahi şimdi sen bana canından daha sevimlisin ey Allah'ın Resulü.
0: Bu sözleri işiten Peygamber Efendimiz, şimdi imanın kemale ermiştir ey Ömer dedi. Kalbi peygamber sevgisiyle dolan Hazreti Ömer, kutlu nebinin ağzından bu sözleri duymuş olmanın mutluluğunu yaşadı. Allah'ın kutlu elçisiyle Ömer bin Hattab arasında geçen bu konuşma, peygamber sevgisinin önemini ortaya koyuyordu. Başka bir zamanda Allah'ın Resulü, hiçbiriniz beni babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe gerçekten iman etmiş olmaz hadisi şerifini dile getirdi. Bunu işiten sahabi-i kiram Allah'ın Resulüne sevgi, tazim ve itaatlerini, mallarını ve canlarını onun yolunda ortaya koyarak gösterdiler.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 25 Temmuz 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 11 Safer 1448. Rumi takvime göre 12 Temmuz 1442. Tarihte bugün. Tarihçi yazar Halil İnalcık'ın vefatı. 2016. Arka sayfa. Günün konusu. Hazreti Zekeriya Aleyhisselam ve kabul olan duası. Hazreti Zekeriya Aleyhisselam'ın adı Kur'an'da 6 yerde geçmektedir. O, duası kabul edilen, hayırlı işlere koşan, namaz kılan, dürüst, erdemli bir kişi olarak anlatılmaktadır. Bir hadiste marangozluk yaptığı bildirilir. Mabede adanan Meryem'i Hazreti Zekeriya himaye eder. O, mabette Meryem'in odasına her çıkışında onun yanında Allah'ın ihsan ettiği taze meyveler bulur. Bazı rivayetlerde kışın yaz meyveleri, yazında kış meyveleri bulduğu söylenir. Hazreti Zekeriya Aleyhisselam, Allah'ın tıpkı Meryem'e mevsim dışı meyveler vermesi gibi kendi eşiyle birlikte yaşlı bedenlerine bir çocuk yaratması ümidiyle dua eder. İleride kavminin haktan sapmasından korktuğu için kendisine kavmini sapmaktan koruyacak ve Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın mirasına sahip çıkacak bir yardımcı vermesini Allah'tan niyaz eder. Ardından bir melek ona hitap ederek Yahya adında bir çocuğu doğacağını müjdeler. İsa Aleyhisselam'ın müjdecisi olan Yahya Aleyhisselam'ın babası Zekeriya, Filistin bölgesinde yaşamıştır. İslami kaynaklarda tıpkı oğlu Yahya Aleyhisselam gibi şehit edildiği belirtilmektedir. Bir hadis. Dua, başa gelen ve henüz gelmeyen belaya karşı fayda sağlar. Öyleyse ey Allah'ın kulları, duaya sarılın. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

Merhaba efendim. Ben TRT Ses sanatçısı Alp Arslan. Manevi duygularımızı diri tutan ve ruhlarımıza şifa olan Diyanet Radyo'ya ve bütün çalışanlarına teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Hayırlı günler efendim.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan sürekli bir arayış içinde, durmadan arıyor. Kuytu ormanlarda, derin mağaralarda geziniyor. Dağların zirvesine çıkıyor, bulutların ötesine bakıyor. Başka gezegenlere ulaşıyor, uzayda dolaşıyor. Buldum dediğinde, bulduğunun aradığı olmadığını fark ediyor. Aramanın telaşı ve bulmanın heyecanıyla bazen ne aradığını unutuyor. Aramayı bıraktığında bu kez kendini de kaybediyor. İnsan merakının peşinden, aradığının ardından koşarken bazen kendini de kaybediyor. Öyle ki dursa düşecek ama koşsa da bir yere varamayacak hale geliyor. Nedir arayışı bu kadar ısrarla sürdürmesinin nedeni? Çok kıymetli olsa gerek. Arı kovanını, çiçek toprağını, kan damarını arıyor. Bir bulsa bal yapacak, kök salacak, hayat olacak. Bir şeyler dokunması lazım insanın kalbine. Bir şeyler duymalı ve bir şeyler gelmeli diline. İlahi bir nefes değmeli, bezmi elesten bir ses gelmeli ve verdiği sözü tekrar etmeli. Kalu bela, evet Rabbimizsin demeli. İnsan verdiği sözü arıyor. O kadar kıymetli bir hazineye tanık olmuş ki, ondan uzak kalmanın huzursuzluğu, insanı dağ, tepe, ova, dere gezdirip duruyor. Kayboluşlarının nedeni bu. Ruhuna sımsıkı sarmalanmış olanı dışarıda arıyor. Sırtında taşıdığını uzakta sanıyor. İnsan daha çok gezecek, okyanuslar aşacak, koca bir çöl geçecek ve en sonunda başladığı yere geri dönecek. İşte o zaman fark edecek ve o zaman bilecek. Milyonlarca adım kendime dönebilmek içinmiş meğer diyecek.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

doğrulayan da, eksik tarttığını meydana çıkaran da yine başka bir terazidir. Herhangi bir kişi doğru olmayanlarla kendini ölçer, onlarla dost olursa eksikliğe düşer, aklı şaşırır kalır. Ey hak yolcusu, sen doğru bildiğin yolda yürü. İmansızlara karşı boyun eğme, onlardan yüz çevir. Dinine düşman olanlara kılıç ol. Sakın tilki gibi yaltaklanmaya kalkışma, aslan ol.

0: İste dinle, az sonra.
1: Reklam.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.
1: Selamun aleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti bütün mümin kardeşlerimin ve Diyanet Radyo çalışanların üzerine olsun. Elazığ'dan Gülnaz teyzeniz için arayı bulsam izini çalarsanız çok sevinirim. Sizleri yücelerin en yücesi Rabbime emanet ediyorum.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Merhabalar, iyi yayınlar. Mustafa Cihat'tan Cennetin Kuşları eserini istiyorum. Bu eseri anneme, babama, kardeşime ve teyzeme armağan ediyorum. İyi yayınlar.

Aleyküm. Hayırlı günler diliyorum Diyanet Radyo dinleyenleri. Afşin'den arıyorum. Veda vakti ilahisini özellikle kızım için ve Afşin'deki eşim için istiyorum.

Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar. Allah'ın rahmeti, bereketi tüm dinleyenlerin üzerine olsun. Sizlerden, Taner Yüncüoğlu'ndan, Hazreti Muhammed ezgisini tüm dinleyenlere armağan ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.

0: reklam.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
3: Hadislerle İslam az sonra.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Sağlık en büyük nimet. Halife Hazreti Ömer, hicretin 17. senesi Rebiülahir ayında tebaasının durumunu teftiş etmek üzere Şam bölgesine, yani günümüzde Filistin, Ürdün ve Suriye'yi kapsayan geniş bölgeye doğru yola çıkmıştı. Beraberinde sahabeden bir grup da vardı. Halen Ürdün sınırları içerisinde yer alan Yermük yakınlarındaki Ser köyüne vardığı zaman ordu komutanları Ebu Ubeyde bin Cerrah ve arkadaşları kendisini karşıladılar ve o bölgede veba salgını olduğunu haber verdiler. Hazreti Ömer konuyu ashabla istişare etmeye karar verdi. İlk olarak muhacir sahabilerle görüştü. Bu grup oraya girmek veya geri dönmek hususunda anlaşmazlığa düştüler. Bazıları, bir iş için çıkmışsın, artık o işten geri dönmeni doğru bulmayız derken, bir kısmı da, beraberinde Resulullah'ın arkadaşları ve diğer birçok insan var, bunca insanı böylesi bir vebanın üzerine götürmeni doğru bulmayız dediler. Ardından Ensar'la görüştü. Onlar da muhacirler gibi Şam bölgesine girip girmeme konusunda ikiye ayrıldılar. Bunlardan sonra Hazreti Ömer, Mekke'nin fethinden sonra Medine'ye hicret eden Kureyş yaşlılarından mevcut olanları çağırdı. Çağrılan son istişare grubundan hiç kimse muhalefet etmeden Hazreti Ömer'e ittifakla insanları geriye döndürmeni ve halkı bu veba tehlikesine atmamanın doğru olduğunu düşünüyoruz dediler. Bunun üzerine Hazreti Ömer insanlara şöyle bir duyuru yaptı. Ben sabahleyin bineğime binip geri döneceğim. Siz de buna göre sabaha hazırlığınızı yapın. Bunun üzerine Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazreti Ömer'e Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun dedi. Hazreti Ömer keşke bunu senden başkası söyleseydi. Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine kaçıyoruz. Söyle bakalım, şayet senin develerin olsa iki yamacı olan bir vadiye otlamak için indirsen, o yamaçlardan biri yeşillik, diğeri ise çorak olsa, sen develeri yeşillik yerde gütsen de Allah'ın kaderiyle, otsuz yerde gütsen de yine Allah'ın kaderiyle gütmüş olmaz mısın dedi. Büyük komutan bu söz üzerine ikna oldu. Geniş kapsamlı istişare esnasında bilgin sahabilerden Abdurrahman bin Avf çıka geldi ve bu hususta Allah Resulü'nün şöyle buyurduğunu duymuştum. Bu hastalığın bir yerde çıktığını işittiğiniz zaman oraya girmeyiniz. Hastalık sizin bulunduğunuz yerde çıkmışsa ondan kaçmak için sakın oradan dışarı çıkmayınız dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer Allah'a hamd etti, sonra Şam bölgesine girmeden geri döndü. Peygamber Efendimiz ve sahabenin olağanüstü durumlarda sağlık için aldıkları en önemli tedbirlerden biri, bu olaydan da anlaşıldığı üzere günümüzde karantina olarak bilinen yöntemdir. Kutlu Nebi, bulaşıcı hastalıkların varlığını kabul ediyor ve ona karşı tedbirler alıyordu. Sahabenin en seçkin bilginlerinin böylesi bir konuda sağlığı korumanın diğer kamu yararlarından daha önce geldiğinde ve kader inancına aykırı olmadığında görüş birliğine varmaları dikkate değerdi. Hazreti Peygamber'in hastalığı bulaştıracağına inanılan cüzamlılardan, aslandan kaçar gibi kaçmayı emretmiş olması ve o dönemde bilinen cüzam ve diğer bütün kötü hastalıklardan Allah'a sığınması da bu konudaki hassasiyetine işaret etmekteydi. Tedbir olarak hastalıklı bölgeye girilmemesini ve kimsenin o bölgeden dışarıya çıkmamasını tavsiye eden Hazreti Peygamber bazen de hastalarla teması kesiyordu. Mesela bir defasında cüzamlı bir kişiyle biatleşmesini sözle yapmış, bulaşma ihtimalini dikkate alarak beden temasını uygun görmemişti. Ancak bir başka cüzamlının elini tutarak yemeği kendisiyle birlikte yemesini sağlamış ve Allah'ın adıyla, Allah'a güvenerek ye buyurmuştu. Bu farklı uygulamaların arkasında yatan sebep tam olarak bilinmemekle birlikte şartları ve muhatapları yakından bilen Hazreti Peygamber'in hastalığın bulaşmasına karşı alınması gereken tedbirle hastayı dışlamama arasındaki hassas dengeyi kurmuş olduğu muhakkaktır. Kaldı ki Allah Resulü'nün misafirin eline dokunması, ona hastalığı kapacak kadar uzun süre dokunduğu veya aynı kaptan yemek yediği anlamına da gelmiyordu.
Yine insan sağlığını bulaşıcı hastalıklardan koruma bağlamında Hazreti Peygamber özellikle ağızdan çıkan tükürük zerrecikleri ve balgama karşı aldığı tedbirlerle belli bir eğitim ve disiplin sağlamıştı. Nitekim kendisi de aksıracağı zaman ya eliyle ya da elbisesiyle yüzünü kapatarak ağzından çıkan zerreciklerin etrafa dağılmasını önlemeye çalışırdı. Ancak o dönemde yaygın olan kanaate göre bulaşıcı olsun olmasın, bütün hastalıkların kaynağı cin, büyü gibi tabiat üstü güçlerdi. Bir gün Peygamber Efendimiz bu anlayışı düzeltmek için ashabına hitaben, "Hastalıklar mutlaka bulaşır diye bir kayıt yoktur. Ölüler intikamları alınsın diye kabirleri başında baykuş kılığında beklemez. Yıldızlar yağmur yağdırmak kudretinde değildir. Ve hastalıklarınızın sebebi, karınlarınızın içinde peyda olduğunu düşündüğünüz yılanlar değildir," buyurdu. Ancak sözün maksadını bilmeyen bir bedevi ayağa kalkarak, "Ya Resulallah, o halde develere ne oluyor da kumda geyik gibi sağlam dolaşırken uyuzlu bir deve gelip aralarına giriyor ve hepsine uyuz hastalığını bulaştırıyor?" diye sordu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Ya birinciye kim bulaştırdı?" buyurdu. Bu söyleşiden anlaşıldığı gibi Hazreti Peygamber bulaşıcı hastalığın varlığını değil, cahiliye zihniyetinden kaynaklanan yanlış inanışı reddetmişti. Allah Resulü her şeyi yaratan Yüce Allah'ın bir hikmete binaen hastalıkları da yarattığını ve her şeyin onun bilgisi dahilinde gerçekleştiğini ifade ediyordu. Çünkü hastalık her ne kadar bulaşıcı da olsa onun bir başlangıcı vardır ve bu başlangıcı yaratan da her şeyin yaratıcısı olan Allah'tır. Böylece Kutlu Nebi, görünen ve yaşanan hastalığın bulaşma gerçekliğini değil, bulaşmanın sebebine ilişkin müşriklerin taşıdıkları inancı nefyettiğini bildiriyordu. Sağlığı korumanın diğer önemli bir yolu da temizlikti. Bunun için beden ve çevre temizliği önemliydi. Bu bağlamda namaz için abdest ve boy abdesti almak, ibadet olmakla beraber insanın temiz kalmasının en önemli vesileleriydi. Bunlara ilaveten Hazreti Peygamber, bütün müminlerden düzenli olarak beden temizliği yapmalarını isteyerek, bütün yönleriyle sağlıklı bir toplum oluşturmayı hedeflemişti. Çevre temizliği bağlamında Efendimizin, "Evlerinizin önünü ve civarlarını temiz tutunuz ve rahatsızlık veren şeyi yoldan kaldırmak sadakadır," buyurması, bazen bizatihi mescidi temizleyerek bunu uygulaması, lanete sebep olan şu üç şeyi yapmaktan, su kaynaklarına, yol ortasına ve gölgelik yerlere abdest bozmaktan sakınınız buyurması, bu konuya verdiği önemi göstermektedir. Yiyecek ve içeceklerin temiz olması, Allah ve içecek kaplarının taşıması esnasında,

dedikleri, bazılarınınsa sabredip salih amel işlemeye devam ederek Allah'ın mağfiretine kavuşacakları belirtilmektedir. Peygamber Efendimiz tarih boyunca en büyük sıkıntıların peygamberler ve salih insanlar tarafından yaşandığını haber vermiştir. Ancak bu durum onlarda ümitsizliğe, yılgınlığa ve isyana yol açmamıştır. Bu örnek insanların bela, musibet ve hastalıklara birer imtihan gözüyle baktıkları Kur'an'da anlatılmaktadır. Söz gelimi Eyüp peygamberin başına bir dert geldiği ve bu derdinden dolayı "Rabbim bana zarar dokundu, sen merhametlilerin en merhametlisin" şeklinde şikayet etmeden haya ile dua ettiği belirtilmektedir. Rivayetlerde Hazreti Eyyub'un hastalığının 18 yıl sürdüğü ve bu süre içinde iki kişi hariç bütün akraba ve arkadaşlarının onu terk ettiği anlatılmaktadır. Onun hastalıklara karşı sabır ve metanetini Allah Teala şöyle övmektedir: "Biz onu sabredici bulduk. Ne iyi kuldu o. Gerçekten Allah'a yönelirdi." Yine Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Eyyub'a mükafat olarak şifa verilip dertlerinden arındırıldığı haber verilmektedir. Allah ölümle sonuçlanan hastalıklara yakalananlara da kendi katında büyük mükafat verecektir. Nitekim hadislerde doğum esnasında vefat eden kadınların, boğulanların, yananların, karın ağrısından ve vebadan ölenlerin şehit mertebesinde olacakları bildirilmiştir. Bu açıdan bakıldığı takdirde hastalıklara karşı Allah'a isyan etmenin, "benim günahım neydi?" diye sızlanarak şikayet etmenin asıl hastalık ve musibet olduğu anlaşılabilir. Bunun için insanlar sağlık ve afiyetin değerini bilerek hareket etmeliler, hastalığın da Allah'ın bir imtihanı olduğunu unutmamalıdırlar. Herhangi bir hastalığa yakalandıklarında müminler her halükarda Allah'a hamdolsun diyerek kutlu Nebi'ye tabi olacaklardır. Mümin, diliyle Rabbine şükrettiği gibi eylemleriyle de şükretmesini bilmelidir. Peygamber Efendimiz şükrün yanı sıra musibetlerden korunmak için sadaka vermeyi de tavsiye etmiş, hatta her eklem için sadaka verilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu hususta Resulullah'ın tavsiyesi gayet özlüdür: "Hastalarınızı sadakayla tedavi ediniz." Nebevi tıp, insanın ruh ve bedenden meydana geldiğini kabul eden bakış açısından hareketle, hastalıkları maddi ve manevi olarak ikiye ayırarak ruhi hastalıklara karşı da koruma tedbirleri alınması için çeşitli tavsiyeler ve uygulamalar göstermektedir. Ruhi tedbirlerin birincisi, Allah'ı her an kalbinde ve yanında hissetme duygusu olan iman, ikincisi ise yaratıcıyla kolaylıkla kurulabilen iletişim anlamına gelen duadır. İman, insanın yaratıcıyla olan bağı olduğu için kişinin sıkıntılara karşı dirençli olmasını sağlar ve onun ruhi boşluğa düşmesine mani olur. Bu anlamda Peygamber Efendimiz, iman edenleri dert ve hastalık durumunda yıkılıp kırılmayan yeşil ekine, inkar edenleri de sert bir rüzgar karşısında kökünden devrilen bir ağaca benzeterek imanın insanı güçlü kılan etkisine işaret etmiştir. Dua insana direnç ve kuvvet vermektedir. Çünkü dua insan ruhunu beslemekte, ona güven, metanet ve azim aşılamakta, onu güçlendirmektedir. İnsan sağlığı ancak tüm boyutlarıyla önlem alındığı takdirde korunabilir. Aksi takdirde bedenini temiz tutan bir insan, temiz bir çevre veya temiz su içme imkanı bulamıyorsa sağlığını istenilen şekilde koruyamaz. Gıda ve beslenmesinde temizliğe dikkat ettiği halde alkollü içecekler, sigara ve uyuşturucu gibi maddeler kullanıyorsa yine sağlıklı olması mümkün değildir. Bütün bu imkanlara sahip oldukları halde gerilim altında bunalıma düşme gibi daha çok asabi sorunlarla boğuşan insanların da sağlıklı olmaları düşünülemez. Bu yüzdendir ki Peygamberimiz sağlığın muhafazası bağlamında doğru beslenmenin yanı sıra bedensel, çevresel ve ruhsal açılardan da birçok tedbirin alınmasını tavsiye etmiş, sağlıklı bireylerden oluşan sağlıklı bir toplum arzulamıştır. Zira onun bizlere ifade buyurduğu üzere, "Sizden kim huzuru yerinde, bedeni sağlıklı ve günlük yiyeceği de yanında olarak güne başlarsa, sanki dünya nimetleri ona verilmiş gibidir."

Tarih ne çok alimi barındırır, gizli bir hazine gibi. Bu alimler ki insanlığa yol göstermiş, aklın ışığını kalemin gücüyle birleştirmiş. Kimi ilimde ilerlemiş, kimi hikmette söz söylemiş, kimi de bilgelikte çağları aşmış. Hakikat yolunda attıkları adımlar, arkalarından nice insanı hakikat peşine sürüklemiş.

0: geçmişin ilim erbabı olan alimleri öğrenmek için iz bırakanlarda buluşalım. Kübra Erdem'in hazırlayıp Mehmet Zeyd Yıldız'ın sunduğu İz Bırakanlar her cumartesi saat 15'te Diyanet Radyo'da. Diyanet Takvimi.
1: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 25 Temmuz 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 11 Safer 1448. Rumi takvime göre 12 Temmuz 1442. Tarihte bugün. Tarihçi yazar Halil İnalcık'ın vefatı. 2016. Arka sayfa. Günün konusu. Hazreti Zekeriya Aleyhisselam ve kabul olan duası. Hazreti Zekeriya Aleyhisselam'ın adı Kur'an'da 6 yerde geçmektedir. O, duası kabul edilen, hayırlı işlere koşan, namaz kılan, dürüst, erdemli bir kişi olarak anlatılmaktadır. Bir hadiste marangozluk yaptığı bildirilir. Mabede adanan Meryem'i Hazreti Zekeriya himaye eder. O, mabette Meryem'in odasına her çıkışında onun yanında Allah'ın ihsan ettiği taze meyveler bulur. Bazı rivayetlerde kışın yaz meyveleri, yazın da kış meyveleri bulduğu söylenir. Hazreti Zekeriya Aleyhisselam, Allah'ın tıpkı Meryem'e mevsim dışı meyveler vermesi gibi kendi eşiyle birlikte yaşlı bedenlerine bir çocuk yaratması ümidiyle dua eder. İleride kavminin haktan sapmasından korktuğu için kendisine kavmini sapmaktan koruyacak ve Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın mirasına sahip çıkacak bir yardımcı vermesini Allah'tan niyaz eder. Ardından bir melek ona hitap ederek Yahya adında bir çocuğu doğacağını müjdeler. İsa Aleyhisselam'ın müjdecisi olan Yahya Aleyhisselam'ın babası Zekeriya Filistin bölgesinde yaşamıştır. İslami kaynaklarda tıpkı oğlu Yahya Aleyhisselam gibi şehit edildiği belirtilmektedir. Bir hadis. Dua, başa gelen ve henüz gelmeyen belaya karşı fayda sağlar. Öyleyse ey Allah'ın kulları, duaya sarılın. Hayırlı günler.
0: Diyanet Takvimi.

0: kamu spotu.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
0: Kamu spotu.
6: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk her pazartesi saat 21'de Diyanet Radyo'da. Kadim mısralar.

Yeme minnetle olursa nimet, koklama gül ki ola buyu minnet. Sakın minnet ile nimeti yeme, hatta minnet olan gülü bile koklama.

0: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her çarşamba saat 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Düşünce ve gönül dünyasını besleyen programlar, dünü aktaran, bugünü önceleyen ve yarına yön veren özel içerikler, anlam ve değer dünyasının keşfine rehberlik eden yayınlar ve daha fazlası için Diyanet TV. Ailenizle birlikte güvenle izleyin.

0: Reklam.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
3: Din ve Hayat az sonra.

Hazreti Peygamber içlerinde Abdullah bin Ömer'in de bulunduğu küçük bir askeri birliği Necd tarafına göndermişti. Bu birlik çok miktarda ganimet elde edip kısa sürede döndüler. Onlara kişi başına 12 deve düşmüş. Hatta müfrezede olmayan bir kimse hayretle bu müfrezeden daha çabuk ve daha çok ganimetle gelen başka bir müfreze görmedik demişti. Bu söz üzerine Efendimiz, bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eden topluluğu size bildireyim mi diye sordu ve ardından da onlara, sabah namazını kılıp güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikreden bir topluluk bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eder buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

Günün Duası. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en sık yaptığı dualardan biri şuydu: Ey Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver. Ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver. Ve bizi cehennem azabından koru.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Kitaplara iman.
1: Merhaba değerli radyo dostları. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Din ve Hayat programından, Diyanet Radyo'dan bulunduğunuz mekanlara selam olsun. Ben Uğur Subaşı. Sevgili dostlar, bildiğiniz gibi son günlerde Kur'an-ı Kerim'le ilgili konuşuyoruz. Bugün programımızın içerisinde Kur'an'ın tercüme ve tefsiriyle ilgili kulaklarınıza ulaşacağız. Kur'an-ı Kerim, kıyamete kadar dünyanın her bölgesinde yaşayan müminler tarafından anlaşılması gereken bir kitaptır. Arapça bilenlerin okumak suretiyle mesajını anlamaları mümkünken, bilmeyenler için onun başka dillere çevrilmesi söz konusudur. Bu hususta Kur'an ve sünnette engel oluşturacak herhangi bir ifade yoktur. Tarih içinde tercümenin zorluğunu ve Kur'an gibi ilahi bir kelamın başka dillere aktarılmasının güçlüğünü göz önünde bulunduran bazı alimler buna karşı çıkarken, bazıları da Kur'an'ın bütün insanlara hitap eden üslubunu ve sünnetteki bazı uygulamaları göz önünde bulundurarak olumlu yaklaşmışlardır. İkinci görüş yaygınlık kazanmış ve Kur'an birçok dünya diline tercüme edilmiştir. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin ifade ettiği manaları Arapçadan başka bir dile aktarılması anlamına gelen tercüme, lafzi ve tefsiri olmak üzere ikiye ayrılır. Lafzi tercüme, kelimelerin karşılıklarını vererek yapılan çeviridir. Bu tür bir tercümenin başarısı, aktarılacak dilin zenginliğine ve tercümeyi yapan kişinin kapasitesine bağlıdır. Aslında Kur'an gibi olağanüstü, muciz bir eserin çevirisi zor bir iştir. Tefsiri tercüme ise, kelimelerin lafzi manasına ve cümlenin tertibine fazla bağlı olmaksızın, sözün anlamını başka bir dille açıklamak demektir. Bu tür çeviride lafza değil, manaya itibar edilir. Manayı muhafaza etmek şartıyla bazı tabirler çıkarılabilir veya bazı kelimeler eklenebilir. Mütercim, manayı ve maksadı iyice kavradıktan sonra onu ifade edecek cümlelerle tercümeyi düzenler. Türkçe'de Kur'an tercümesi karşılığında meal kelimesinin kullanılması tercih edilmiştir. Kur'an her ne kadar Arap diliyle gönderilmişse de onun muhatapları sadece Araplar değil, bütün insanlardır. Çünkü Kur'an kendisini bütün insanlar için hidayet kaynağı, şifa, rahmet, öğüt, uyarıcı ve müjdeleyici olarak tanıtmaktadır. Dolayısıyla bütünüyle insanların onu okuyarak bu yönlerinden faydalanma hakkı vardır. Evrensel özellik taşıyan her mesajın yaygınlaşmasının yolu da budur. İslamiyet, Kur'an hükümlerinin her asır ve her mekandaki insanlara tebliğ edilmesini öngörmekte. Peygamber Efendimiz de veda hutbesinde kendisinden öğrenilenlerin başkalarına ulaştırılmasını emretmiştir. Ayrıca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Bizans, İran, Habeşistan gibi ülkelerin hükümdarlarını İslam'a davet etmek amacıyla tercüme edeceklerini bilerek içinde ayetler bulunan mektuplar göndermiştir. Selman-ı Farisi, Fatiha suresini Farsçaya çevirmiş ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna karşı çıkmamıştır. Sevgili dostlar, bugün dilimiz döndüğünce Kur'an-ı Kerim'in tercümesinden ve tefsirinden bahsettik. Bir sonraki programımızda Kur'an'ın tercüme ve tefsiriyle ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.
0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: her Müslüman Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde, miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden, her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Değerler Eğitimi. Nezaket, vefa, yardımseverlik, dürüstlük, sevgi ve kanaat gibi değerler eğitiminin birer parçası olan konuların radyo tiyatrosu olarak sizlerle buluştuğu Değerler Eğitimi, cumartesi ve pazar günleri saat 19'da Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: İnsan sürekli bir arayış içinde, durmadan arıyor. Kuytu ormanlarda, derin mağaralarda geziniyor. Dağların zirvesine çıkıyor, bulutların ötesine bakıyor. Başka gezegenlere ulaşıyor, uzayda dolaşıyor. Buldum dediğinde, bulduğunun aradığı olmadığını fark ediyor. Aramanın telaşı ve bulmanın heyecanıyla bazen ne aradığını unutuyor. Aramayı bıraktığında bu kez kendini de kaybediyor. İnsan merakının peşinden, aradığının ardından koşarken bazen kendini de kaybediyor. Öyle ki dursa düşecek ama koşsa da bir yere varamayacak hale geliyor. Nedir arayışı bu kadar ısrarla sürdürmesinin nedeni? Çok kıymetli olsa gerek. Arı kovanını, çiçek toprağını, kan damarını arıyor. Bir bulsa bal yapacak, kök salacak, hayat olacak. Bir şeyler dokunması lazım insanın kalbine. Bir şeyler duymalı ve bir şeyler gelmeli diline. İlahi bir nefes değmeli, bezmi elesten bir ses gelmeli ve verdiği sözü tekrar etmeli. Kalu bela, evet Rabbimizsin demeli. İnsan verdiği sözü arıyor. O kadar kıymetli bir hazineye tanık olmuş ki, ondan uzak kalmanın huzursuzluğu, insanı dağ tepe, ova dere gezdirip duruyor. Kayboluşlarının nedeni bu. Ruhuna sımsıkı sarmalanmış olanı dışarıda arıyor. Sırtında taşıdığını uzakta sanıyor. İnsan daha çok gezecek, okyanuslar aşacak, koca bir çöl geçecek ve en sonunda başladığı yere geri dönecek. İşte o zaman fark edecek ve o zaman bilecek. Milyonlarca adım kendime dönebilmek içinmiş meğer diyecek.

Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Bütün işlerinde uyanık dur. Gafil olma. Uyanık duranlarındır her iki dünya. Gafil yakalanır en çok kendine güvenenler. Düşman saldırısında ölür ilk önce gafiller.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. İnsan konuşurken çok dikkatli ve ihtiyatlı hareket etmelidir. Çünkü söz vardır, keskin kılıç gibidir. Dostluğu keser, öldürür. Kalpte tedavisi imkansız yaralar açar. Kalp bahçesindeki yeşillikleri, sevgi çiçeklerini kış mevsimi gibi öldürür. Bir söz de vardır ki ilkbahar mevsimi gibidir. Her tarafı süsler, güzelleştirir, sayısız yarar sağlar.

0: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da. Diyanet Takvimi.
1: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 25 Temmuz 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 11 Safer 1448. Rumi takvime göre 12 Temmuz 1442. Tarihte bugün. Tarihçi yazar Halil İnalcık'ın vefatı. 2016. Arka sayfa. Günün konusu. Hazreti Zekeriya Aleyhisselam ve kabul olan duası. Hazreti Zekeriya Aleyhisselam'ın adı Kur'an'da 6 yerde geçmektedir. O, duası kabul edilen, hayırlı işlere koşan, namaz kılan, dürüst, erdemli bir kişi olarak anlatılmaktadır. Bir hadiste marangozluk yaptığı bildirilir. Mabede adanan Meryem'i Hazreti Zekeriya himaye eder. O, mabette Meryem'in odasına her çıkışında onun yanında Allah'ın ihsan ettiği taze meyveler bulur. Bazı rivayetlerde kışın yaz meyveleri, yazında kış meyveleri bulduğu söylenir. Hazreti Zekeriya Aleyhisselam, Allah'ın tıpkı Meryem'e mevsim dışı meyveler vermesi gibi kendi eşiyle birlikte yaşlı bedenlerine bir çocuk yaratması ümidiyle dua eder. İleride kavminin haktan sapmasından korktuğu için kendisine kavmini sapmaktan koruyacak ve Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın mirasına sahip çıkacak bir yardımcı vermesini Allah'tan niyaz eder. Ardından bir melek ona hitap ederek Yahya adında bir çocuğu doğacağını müjdeler. İsa Aleyhisselam'ın müjdecisi olan Yahya Aleyhisselam'ın babası Zekeriya, Filistin bölgesinde yaşamıştır. İslami kaynaklarda tıpkı oğlu Yahya Aleyhisselam gibi şehit edildiği belirtilmektedir. Bir hadis. Dua, başa gelen ve henüz gelmeyen belaya karşı fayda sağlar. Öyleyse ey Allah'ın kulları, duaya sarılın. Hayırlı günler.
0: Diyanet Takvimi.

0: Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziya, akla ziya.
1: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.
2: Hanımlar, beyler, kıymetli gençler, Diyanet Radyo Abidin Özkan stüdyosundan selamlıyoruz sizleri. Sizlerin sorularıyla çıktık yola ve yol almaya devam ediyoruz. Sorulan sorulara verilen cevaplar belki de sorandan çok duyana tesir etti, kim bilir. Siz de sorularınızı zihninizde saklamak yerine bize gönderin. Nasıl bir hayra vesile olacaksınız bilinmez. Sorularınızı bilgi@diyanetradyo.com e-posta adresine gönderebilirsiniz. Sizin temsilciniz ben Selman Tuna. Sizin adınıza sorularınızı sormak için hazırım ve sizden gelen soruları cevaplamak. Hissiyatınıza tercüman olmak üzere başkanlık müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata hocam da hazırlar. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk aziz dostum.
2: Nasılsınız?
3: Elhamdülillah. Çok sağ olun. Sizler sormalı.
2: Hamdolsun, iyiyiz, iyiceyiz. Şöyle bir sorumuz var. Çocukluğumda bazı cenazelerin sahiplerinin ya da yakınlarının namaza iştirak etmediklerini görür ve anlam veremezdim. Bunun sebebini hala anlamış da değilim. Ya da cenazede siyah giyilmesi hem batıl bir adet olarak görünürdü gözüme. Bunun dinle bir alakası var mıdır? Alakası nedir? Ayrıca cenaze namazının da hükmü nedir? Bize düşen nedir diye soralım.
3: Eyvallah. Doğru anladıysam Selman Bey, 3 tane değerli soru var bu kardeşimizin bize yönelttiği. Mesela cenaze namazını kılınacağı yere kadar gelip de
2: evet,
3: namaza iştirak etmemek.
2: Şahit oldunuz mu hiç?
3: Evet, evet, evet. Ben yıllarca görev yapmış bir kardeşiniz olarak büyük şehirde özellikle. Belki küçük şehirlerde bu hiç rastlanmayabilir ya, çok nadiren olur. Ama maalesef büyük şehirlerde bazı camilerde, her camide de değil, bunların örneklerine rastlanıyor. Cenaze namazında ısrarla siyah giymek.
2: Evet.
3: Gözlükten ayakkabıya kadar siyah giyinmek. Üçüncü neydi? Cenaze namazının hükmü değil. Sondan başlayarak gidelim. Buyurun. Önce bir bu cenaze namazının hükmü nedir?
2: Buyurun.
3: Bizim dinleyenlerimiz mutlaka bilirler. Cenaze namazı kılmak farz-ı kifaye. Yani o çevrede bulunan bir grup Müslümanın, hatta büyük alimlerimize göre kadın olsun erkek olsun, bir kişinin bile cenaze namazını kılması diğerlerinin üzerinden bu sorumluluğu kaldırır. Ama ne kadar çok o çevredeki insanlar bu konuya ilgi gösterirse o nispetle sevabını alır.
2: Evet.
3: Çünkü biliyoruz ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını sayarken cenazeye iştiraki de sayar. Yani Müslüman bir cenaze varsa o ne cenazenin İslami usullere göre önce namaz öncesi hazırlığının yapılması, nedir o? Yıkanması, kefenlenmesi ve musallaya kadar taşınıp getirilmesi,
2: evet,
3: orada usulünce kemal edeple namazların kılınması ve özellikle vakti müsait olanların kabre kadar giderek onun defnedilmesine iştirak etmesi ve bizzat orada katkı sağlaması, dua etmesi aslında cenazeden çok kendisine faydadır.
2: Öyle mi?
3: Neden? Yani yarın ben de bu hale geleceğim. Yani insanlar, o bile, o hal bile insanı dünyayı anlamlandırma, ne idim ne oldum sorularına isabetli cevap bulabilme ve ne olacağına dair de, yarınının nasıl son nefese kadar geçeceğine dair de kararlar almasına hayırlı bir vesiledir. Yani musalladaki cenaze, kabristanlıklar başlı başına vaizdir Selman Bey. insana, ey insanoğlu, günün birinde biz de siz gibiydik. Bak bu hale geldik. Er ya da geç siz de bize katılacaksınız, değil mi? Bunu göremeyen bir insan olmaz diye düşünüyorum. Ortalama bir akıl, irade sahibi bir insan, bu insanlar da dün bizim gibilerdi. Bunlar içerisinde benim babam, dedem, ebelerim, bütün aile büyüklerim var. Bunların ben bir kısmının yaşadığına da şahit oldum. Demek ki bir son var ve o son mutlaka gelecek. Az yaşa, çok yaşa, akıbet gelecek başa. Şimdi cenaze namazından başladık. Nedir cenaze namazı? Mesela diğer namazlar gibi rükûsu, secdesi olan bir namaz değil, değil mi? Açık mekanda çoğunlukla kılıyoruz ve götürüp defnediyoruz. Alimlerimiz bunu da şöyle bize izah ederler. Cenaze namazı kılmaktan murat, Yüce Allah'a sena, yani Yüce Allah'a bütün noksan sıfatlardan münezzeh kılma, onu yücele.

0: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salat,
1: evet,
0: cenazeye de dua et. Öyle der müezzin efendi.
1: Evet, şimdi kulağımda canlandı.
0: Bunu niyet öncesi cenaze namazını kıldırılacak mekanda müezzin efendi böyle bir duyuru yapar. Şimdi bu genç kardeşimiz diyor ya, ben siyah giyinmesine de bir anlam vermiyorum. Bu başka toplumlardan bize geçmiş bir şey mi? Doğrusunu söylüyor aslında. Yani sorunun içinde cevabı da var. Bunu da İslam alimleri masaya yatırmışlar. Bu nasıl bir şey? Bu tamamen çünkü İslam toplumlarıyla diğer din mensupları birçok yerde birlikte yaşıyorlar. Değil mi? Mesela İstanbul bunun önemli bir örneği.
1: Tabii.
0: Diğer ehli kitapla birlikte yaşıyorlardı. Bu tamamen onlardan bize geçme. Onlara nereden gelmiş derseniz o bahsi bir diğer, başka bir diğer konu. Onu ayrıca belki konuşup üzerinde mütalaa edebiliriz. İslam alimleri bu konuda şöyle der. Gündelik alışkanlığı gereği siyah giyiyorsa sorun yok. Hayatın doğal akışı içerisinde o gün kendisine kıyafet olarak siyahı seçmişse sorun yok. Ama sırf cenazeye iştirak ediyorum diye siyah giyerse mekruhtur.
1: Mekruh.
0: Tabii. Neden? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sürekli bizi uyardığı bir şey var. Oruç tutarken bile diğer oruç tutanlara muhalefet edeceksiniz. Siz Müslümansınız. Mesela o Muharrem ayındaki oruçta ne diyor? Yahudiler bunu sadece 10. gün tutuyor. Siz Muharrem'in 9'uyla 10'u ya da 10'uyla 11'ini tutun. Yani Yahudiler gibi
1: benzeşmeyin.
0: Benzeşmeyin. Kıyafette de hakeza öyle. Biz Müslümanız. Milli ve dini değerlerimiz var. Biz bununla varlığımızı, ontolojik varlığımızı ortaya koyuyoruz. Özentiye hiçbir ihtiyacımız yok. Yani özentinin içinde, beni lütfen değerli dinleyenlerimiz yanlış anlamasınlar, bir kompleks vardır özentide. Özgüven eksikliği vardır. Bir Müslümanın imanından daha değerli bir şey olamaz.
1: Evet.
0: Özellikle Müslüman bir Türk'ün, Anadolu insanının başka bir toplumdan moda anlamında, efendim bu türden İsrailiyet diyebileceğim konularda alabileceği bir örnek yoktur. Aksine izzetiyle, irfanıyla, ihsanıyla diğer toplumlara örnek olacak bir yapıdadır. Bir diğer husus neydi? Cenazeye kadar gelip de,
1: evet,
0: namazı kılmamak. Hele hele bunlar cenazenin belki birinci dereceden yakınları da olabilir, değil mi?
1: Evet.
0: Çocuğu olabilir, kardeşi olabilir, bu kadar. Yani hiçbir dini bilgisi olmayan açısından bakalım. Bir yerde öğle namazı kılınmış. Müezzin efendi demiş ki, muhterem cemaat, musallada cenaze var, lütfen cenaze namazını kılalım demiş. O cenazenin kim olduğunu bilmeyen insanlar koşacaklar, safta yer alacaklar. O cenazeyle dünyanın acısını tatlısını beraber yaşamış, o cenazenin verdiği harçlıkla ömrünü geçirmiş, o cenazenin bıraktığı mirasa talip olacak insanlar onun namazını kılmayacaklar. Ya da ona dost olduğunu söyleyen, arkadaş olduğunu söyleyen, onu çok sevdiğini söyleyen insanlar kılmayacaklar.
1: Şöyle bir şey olabilir mi hocam? Acaba önceki günden aldığı alkol sebebiyle namaza ve camiye yaklaşmama için aslında kendince bir kibarlık mı yapıyor?
0: Şimdi oraya kadar gelebilecek bir iradesi varsa
1: ya,
0: hele bir de önceki günden aldıysa namaza yaklaşabilir. Yani Selman Bey,
1: hiçbir
0: kardeşim,
1: mazeret değil.
0: Oraya kadar gelmiş. Orada bir ispat-ı vücut dediğimiz, ben bu insanı seviyordum. Bu insanla hatıralarım var, dostluğum var, acı tatlı. Yani olumsuz da olabilir
1: tabii,
0: insanların.
1: Tabii.
0: Mesela orada İmam Efendi nasıl bilirdiniz sorusu soruyor, değil mi? Dünya ahiret haklarınızı helal eder misiniz diye soruyor. Bunlar güzel sorular. Allah arkasında hüsnü şehadet dediğimiz iyilikle iyi bilirdik diyecek Evet. İnsanlar bırakmayı hepimize nasip
1: amin,
0: etsin.
1: Amin,
0: dolayısıyla mesela ben bunu şu açıdan iki yönlü acı bir durum olarak görüyorum. Yani oraya kadar katılıp da mesela oraya katılmayı şöyle anlıyorum. Ben Müslümanım. Benim dinimde cenaze namazı diye bir vecibe var.
1: Hı hı.
0: Yoksa gelmez.
1: Tabii.
0: Değil mi? Müslümansan kardeşim lütfen, hele bir de o insanı seviyorsan, hani dedik ya o insana duadır cenaze namazı. Mesela gözyaşı dökmek, ahu figan etmek, saçı başı yolmak, kendini yerden yere atmak, yas tutmak, cenazeye bir faydası yok. Ancak cenazeye belki üzebilir, onu rahatsız edebilir. İsyan derecesine varan feryadı figan, değil mi? Cenazeye yapılacak en güzel şey ne? Bir an önce onu bir Müslüman cenazesi olarak cesedinin kaldırılması ve namazının kılınarak bir an önce toprağa verilmesi. Bunun için de şüphesiz o semtte yaşayan, o bölgede yaşayan herkes sorumlu ama herhalde birinci dereceden, özellikle büyük şehirlerde, hı hı, birinci dereceden onun yakınları sorumlu.
1: Evet.
0: Yani onun bir kere öldüğünü kim biliyor?
1: Onlar.
0: Birinci dereceden yakınları,
1: tabii,
0: biliyor. Komşuları ve belki de hiç tanımayanlar ne zaman bunun farkına varıyor? Musallaya gelmiş. O anda da insanlar öğle namazını kılıyorlardı veya başka bir vakti kılıyorlardı. Müezzin efendi ilan etti diye geldiler, oraya durdular. Yani bunu psikososyal açıdan da değerlendirmek lazım. Giden açısından, ölen açısından bunun acı tarafı ne derseniz Selman Bey? Ya belki de o namazı kılmayanı en iyi okullarda okutmak için elinden geleni yaptı o giden, ölen kişi.
1: Evet.
0: Musalladaki kişi.
1: Evet.
0: Borçlandı belki. Nice kendi konforundan ödün verdi. Ama acı taraf ne? Onun manevi yönüyle yeterince ilgilenmedi belki.
1: Değil mi?
0: Aslında iyi bir evlat yetiştiren, her vesileyle bunun altını çiziyoruz, bir anlamda kendisine yatırımdır. İyi bir evlat yetiştirmek, daha dünyada iken de kişinin kendisine, ailenin kendisine yatırımdır. Ne demek o? Dünyanın bin bir türlü hali var.
1: Evet.
0: Selman Bey.
1: Evet.
0: Yani duyuyoruz, Alzheimer olmuş bir aile büyüğü.
1: Buna
0: kim ilgilenecek? Alzheimer olan bir kişiye yakın olmanın ne demek olduğunu kim takdir edebilir? Değil mi?
1: Evet.
0: Evladı onunla ilgilenecek.
1: Evet.
0: Dolayısıyla izninle bu konuda bir küçük hatıramı paylaşıp tamamlayalım.
1: Buyurun.
0: Bundan çok uzun zaman önce, yani neredeyse 25 yıl kadar önce, yurt dışında Ramazan görevindeyim.
1: Hı hı.
0: Bayağı uzak bir bölgede. Bir sabah erken saatte telefonum çaldı. Arıyor dedim. Cemaatten bir dostumuz dedi ki, hocam bir Hristiyan komşumuz ölmüş. Şimdi bana arayıp söylediler, bağlı bulunduğu kilise onun cenaze merasimini üstlenmiyormuş. Hayretle sordum, niye üstlenmiyormuş? Cenaze hayattayken ölen kişi kiliseye aidatlarını ödemezmiş, görevlerini yapmazmış. Kilise onu cezalandırıyor.
1: Allah Allah.
0: Diğer mezhep ve ait kiliselere söylemişler. Onlar demişler ki, bu adam bizde kayıtlı değil. Yani ortada kalmış bir insandan bahsediyoruz. Soru ne? Hocam bu bizim komşumuz. Yıllardır tanıyoruz. Ne yapacağız? Bunu biz...
1: Sizi arayan Müslüman kişi değil
0: Müslüman.
1: Mi?
0: Müslüman. Ben de orada birkaç günlük Ramazan görevlisiyim. Çünkü zaten Ramazan bir ay kalıyorsunuz değil mi? Çevreyi çok iyi tanımıyorum. Hocam biz bu insanın cenazesini Müslümanlar olarak kaldırabilir miyiz? Hiç şüphesiz kaldırabiliriz. Neticede insandır.
1: Evet.
0: Benim peygamberim Müslüman olmayan bir cenazenin bir yerden bir yere intikalini gördüğünde ayağa kalkan bir peygamber. Ya Resulallah bu Müslüman değildi dendiğinde, insan değil mi diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Ne olur hiç değilse cenazemizi İslam'ın öngördüğü usul ve esaslar içerisinde, bizim dini ve milli değerlerimizle son görevimizi yapalım. Onları ihlas-ı şerifelerle, kul hüvallahu ahadlarla, fatihalarla uğurlayalım ve unutmayalım. Onlardan ibret alalım. Bu kısa zaman diliminde bununla yetinelim. Mezarlıklara hiç girmeyelim. Belki onu başka bir zamanda müstakil olarak işleyelim. Yani bu siyah gilme

0: Mermerinin yanı sıra bir de mezarlıklardaki o mermer saraylarına şimdi girmeyelim.
1: Evet.
0: Allah bütün ölmüşlerimize rahmet eylesin.
1: Amin, amin. Allah razı olsun. Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esenlikler diliyoruz.
2: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.
1: Günün Duası.
2: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en sık yaptığı dualardan biri şuydu: Ey Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver. Ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver. Ve bizi cehennem azabından koru.

sana hisli yürek lazım olsa oku onu yazdım iki söz yazdım.

sana hisli yürek lazım. Sen oku onu yazdım, iki söz yazdım.

0: Reklam.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam. Kadim mısralar. Divan edebiyatımızın tüm güzelliklerini sizlerle buluşturuyor, gazeller, mesneviler, kasideler bizlere neler anlatıyor, hep birlikte öğreniyoruz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Ali Bektaş'ın seslendirdiği Kadim Mısralar her gün Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
3: İnsan sürekli bir arayış içinde, durmadan arıyor. Kuytu ormanlarda, derin mağaralarda geziniyor. Dağların zirvesine çıkıyor, bulutların ötesine bakıyor. Başka gezegenlere ulaşıyor, uzayda dolaşıyor. Buldum dediğinde, bulduğunun aradığı olmadığını fark ediyor. Aramanın telaşı ve bulmanın heyecanıyla bazen ne aradığını unutuyor. Aramayı bıraktığında, bu kez kendini de kaybediyor. İnsan merakının peşinden, aradığının ardından koşarken bazen kendini de kaybediyor. Öyle ki dursa düşecek ama koşsa da bir yere varamayacak hale geliyor. Nedir arayışı bu kadar ısrarla sürdürmesinin nedeni? Çok kıymetli olsa gerek. Arı kovanını, çiçek toprağını, kan damarını arıyor. Bir bulsa bal yapacak. Kök salacak, hayat olacak. Bir şeyler dokunması lazım insanın kalbine. Bir şeyler duymalı ve bir şeyler gelmeli diline. İlahi bir nefes değmeli. Bezmi elesten bir ses gelmeli. Ve verdiği sözü tekrar etmeli. Kalu bela. Evet Rabbimizsin demeli. İnsan verdiği sözü arıyor. O kadar kıymetli bir hazineye tanık olmuş ki, ondan uzak kalmanın huzursuzluğu insanı dağ tepe, ova dere gezdirip duruyor. Kayboluşlarının nedeni bu. Ruhuna sımsıkı sarmalanmış olanı dışarıda arıyor. Sırtında taşıdığını uzakta sanıyor. İnsan daha çok gezecek, okyanuslar aşacak, koca bir çöl geçecek ve en sonunda başladığı yere geri dönecek. İşte o zaman fark edecek ve o zaman bilecek. Milyonlarca adım kendime dönebilmek içinmiş meğer diyecek.

taştın yine deli gönül. Sular gibi çallar mısın? Baktın yine kan bir aşım. Yollarımı vallar mısın? Nidem elim vermez yare. Bulunmaz derdime çare. Oldum ilimden avare. Beni bununla eyler misin? Yavı kıldım ben yoldaş. Konulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı. Irmağı olup çağlar mısın? Ben toprak oldum yoluna, sen aşırı gözetirsin. Şu karşıma göğüs yaran taş bağırlı dağlar mısın? Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut. Saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Esride Yunus'un canı. Yoldayım illerim kanı. Yunus düşte gördü seni.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için

0: iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.
2: Kafama takılanlar. Din ve inançla ilgili konularda sorulmuş soruların ve cevapların yer aldığı Profesör Doktor Cafer Karadaş'ın Kafama Takılanlar eserini sizlerle buluşturuyoruz. Sedat Özdemir ve Ahmet İshak Mete'nin seslendirdiği Kafama Takılanlar hafta içi her gün saat 23'te Diyanet Radyo'da.
3: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: iz bırakanlar az sonra.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam.
3: Bir çiğ tanesi serinliğinde, seher vaktinin az evvelinde, Temmuz yıldızının nefesiyle sesimiz yayıldı yeryüzüne. Ve özlemle beklediğin geldiğinde, bilmediklerini artık bildiğinde,

iz bırakanlar. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Mehmet Zeyd Yıldız.

Hak şerleri hayreyler. Zannetme ki gayreyler. Arif anı seyreyler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler.

Merhaba sevgili dinleyenler. İz Bırakanlar programına hoş geldiniz. Biraz önce duyduğunuz bu sözler, ilmi idrakle yoğuran, göğe bakarken yeri unutmayan, bilgiyi kibirle değil, edeple taşıyan büyük bir gönül ve ilim insanına, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine ait. Bugün kainatı bir kitap gibi okuyup, insanı o kitabın en kıymetli satırı bilen, aklı marifetle, ilmi kullukla tamamlayan bu müstesna müellifin düşünce dünyasını hep birlikte tanıyacağız. İki Muharrem 1115. Miladi takvimler 18 Mayıs 1703'ü gösterirken Erzurum'un Hasankale ilçesinde bir çocuk dünyaya geldi. Adı İbrahim'di. Ama daha doğduğu gün kaderi onu sıradan bir ömürden ayıracak izler taşımaya başlamıştı. Babası Derviş Osman Efendi uzun yıllar ilimle meşgul olmuş, zahmetli ama bereketli bir tahsil hayatı yaşamıştı. Oğlunu eserlerinde Hakirullah diye anacak, onu hilm ve haya madeni sözleriyle tarif edecekti. Annesi ise Hasankale'nin ileri gelen ailelerinden Dede Mahmud'un kızı Şerife Hanife Hanım'dı. Derviş Osman Efendi hayatının bir döneminde hem maddi hem de ruhi sıkıntılar yaşamıştı. İbrahim Hakkı'nın doğumu ona bir ferahlık vermişti. Fakat içindeki arayış henüz dinmemişti. 1707 yılında Erzurum'a yerleşti. Burada dönemin ilim ve tasavvuf ehliyle tanıştı. Ancak aradığı sükuneti bulması 1710 yılında çıktığı hac yolculuğunda nasip olacaktı. Hac niyetiyle yola çıkan Osman Efendi, Siirt'e birkaç kilometre mesafedeki Tillo'ya uğradı. İşte orada gönül dünyasını derinden etkileyecek bir isimle karşılaştı. İsmail Fakirullah Hazretleri. Bu karşılaşma bir duraklama değil, bir yerleşmeydi. Osman Efendi yıllardır aradığı huzuru Tillo'da buldu ve buraya intisap etti. Bir süre sonra babasının isteğiyle 9 yaşındaki İbrahim Hakkı da amcası Ali tarafından Tillo'ya getirildi. Babasıyla kavuştuğu gün Şeyhi İsmail Fakirullah'ı da gördü. Ve o anı yıllar sonra şöyle anlatacaktı. İçimde ona karşı derin bir muhabbet ve hayranlık uyandı. İbrahim Hakkı, Şeyhi İsmail Fakirullah'ın babası için yaptırdığı hücrede yaşamaya başladı. Bu hücre, İlimle irfanın birlikte soluk alındığı bir mekandı. Kendisinin ifadesiyle babası onu hücredaş etmiş, yumuşaklıkla ilim öğretmiş, lütufla terbiye etmişti. Bu yıllar İsmail Hakkı'nın ilk tasavvuf zevkini tattığı, ilmi edeple öğrendiği yıllardı. Ancak bu sükunet uzun sürmedi. Recep 1132, miladi Mayıs 1720'de, henüz 17 yaşındayken babasını kaybetti. Bu kayıp onun hayatında yeni bir dönemi başlattı. Aynı yıl Erzurum'a döndü ve büyük amcası Molla Muhammed'in evine yerleşti. Burada tahsiline devam etti. Özellikle Arapça ve Farsça alanlarında kendisinden istifade ettiği isimlerden biri Erzurum müftüsü ve şair Hazık Mehmet Efendi oldu. İkinci tahsil dönemi yaklaşık 8 yıl sürdü. Bu süre onun zihninin ilimle, gönlününse arayışla dolduğu bir hazırlık devresiydi. Henüz bilmiyordu ama ileride kaleme alacağı eserlerde şunu söyleyecekti. İlim edeple tamam olur. Edepsiz ilim sahibine yük olur. Öğrenim yıllarını tamamladıktan sonra 1141 yılıydı. Miladi takvimler 1728-1729'u gösteriyordu. İbrahim Hakkı yeniden Tillo'nun yolunu tuttu. Bu yolculuk bir ziyaret değil, bir dönüş, bir yönelişti. Babası Derviş Osman Efendi'nin yıllar önce kaldığı hücreye yerleşti.
artık zahir ilimlerinin yanına tasavvufi hayatı koyma vaktiydi. Şeyhi İsmail Fakirullah'a hizmet etti, onun sohbetinde pişti, feyzinden istifade etti. Bu yılları anlatırken ilmin maksadını şu cümleyle özetleyecekti. İlim hizmetle bereketlenir. Hizmetten kopan ilim sahibini yarı yolda bırakır.

1734'te Şeyh-i İsmail Fakirullah Hazretleri vefat etti. Bu vefat, İbrahim Hakkı'nın hayatında yeni bir safhanın başlangıcı oldu. Tillo'dan ayrıldı, Erzurum'a döndü. Bir zamanlar babasının imamlık yaptığı Yukarı Habib Efendi Camii'ne imam oldu. 1738 yılında hacca gitti. Dönüşünde ilim ve edebiyatı buluşturan önemli bir çalışmaya imza attı. Ömer Hayyam'dan Feridüddin Attar'a, Sadi-i Şirazi'den Nizami-i Aruzi'ye kadar pek çok ismin şiirlerini bir araya getirdi. Kendi iki manzumesini de ekleyerek Lübbül Kütüp adlı eserini hazırladı. İbrahim Hakkı için ilim daima bütüncül bir arayıştı. Şiir hikmetin diliydi, matematik ve astronomi ise kainatı okumanın yolları. 1747'de İstanbul'a gitti. Şeyhi İsmail Fakirullah'ın Sultan 1. Mahmud nezdindeki itibarı sayesinde padişahla görüştü. Saray kütüphanesinde çalışmasına izin verildi. İşte bu yıllar onun astronomiyle derinlemesine meşgul olmaya başladığı dönemdi. Göğe bakarken şunu söyleyecekti: "Kainat bir kitaptır. Okuyabilen için her yıldız bir satırdır." Bir yandan Kur'an ve sünnet çizgisinde sağlam bir itikadı esas alır, öte yandan kainatı büyük bir kitap gibi okurdu. Yıldızların hareketlerini incelerken Allah'ın kudretini tefekkür eder, insan bedeninin inceliklerine bakarken yaratılış ne büyük bir hikmettir derdi. Güneşin, ayın, yıldızların hareketini anlattı. Dünyanın yuvarlak olduğunu ilmi delillerle izah etti. Ama bunu yaparken bir sınır çizdi. Bilim yaratılanı anlatır, yaratıcıyı inkar için kullanılamaz. Meteorolojik olayları gözlemledi. Rüzgarın yönünü, yağmurun oluşumunu, gök gürültüsünü, şimşeği. Sadece nakletmedi. Baktı, düşündü, karşılaştırdı. İnsanı ise ayrı bir yere koydu. Ona göre insan, kainatın özeti, alemin meyvesiydi. Anatomiyle ilgilendi. Kemikleri, organları anlattı. Psikolojiye eğildi. İnsanın öfkesini, arzusunu, aklını ve gönlünü anlamaya çalıştı. Ama bütün bu ilimlerin üstünde bir ilim vardı ona göre. Marifetullah. İnsanın kendini bilmesi, Rabbini bilmesinin anahtarıdır derdi. İlim kalbi büyütmüyorsa eksikti ona göre, bilgi kulluğa götürmüyorsa yarımdı. İşte bu yüzden İbrahim Hakkı hem medresede, hem gökyüzünde, hem insanın gönlünde ilim arayan bir alim olarak iz bırakacaktı. İstanbul'dayken kendisine müderrislik payesi verildi. Erzurum'daki Abdurrahman Gazi Dede Tekkesi'nin zaviye darlığı, ders okutması şartıyla kendisine tevcih edildi. Bir süre sonra Erzurum'a döndü. İmamlık yapmaya devam etti. Ancak oğlu İsmail Fehim'in tahsilini tamamlamasının ardından bu görevi ona bıraktı. Artık vaktini bütünüyle ilme ve talebe yetiştirmeye ayırmak istiyordu. Günlerinin çoğunu Hasankale'de geçirmeye başladı. Ardından 1755'te ikinci kez İstanbul'a gitti. İstanbul dönüşünden kısa süre sonra Ağustos 1757'de ömrünün en önemli eserlerinden biri olan Marifetname'yi tamamladı. Bu eserin onun ilim anlayışının en berrak aynası olduğunu biliyor ve "marifet bilmek değil, bildiğini yerli yerinde kullanmaktır" diye düşünüyordu. Hasankale'ye döndüğünde Marifetname ile meşgul olurken diğer taraftan talebe yetiştirdi. 1760 yılında Abdurrahman Gazi Dede Tekkesi'ndeki görevi 3. Mustafa tarafından yenilendi. Bu yıllarda Mecmuatül İrfaniye adlı eserini tamamladı. Yıllar ilerledikçe imtihanlar da arttı. 1775 yılında 6 ay süren ağır bir hastalık geçirdi. Bu dönemde yaşanan bazı yanlış anlaşılmalar onun hakkında asılsız söylentilerin çıkmasına sebep oldu. İbrahim Hakkı, Sünni akideye bağlılığını açıkça ortaya koymak için Urvetül İslam ve Heyetül İslam adlı eserlerini kaleme aldı.
Çünkü ilmi daima sahih zeminde tutma hassasiyeti vardı. Hak yolunda yürürken sınırı terk eden yolu da kaybeder. Bu yıllarda şeyhinin kızı olan son eşini genç yaşta kaybetti. Bu vefat onu derinden sarstı. Mektuplarında bu hüznü içli ifadelerle dile getirdi. Kısa süre sonra şeyhinin büyük oğlu Hamza Ganiyullah'ın vefatı yalnızlığını daha da arttırdı. İbrahim Hakkı için ilim sadece satırlarda kalan bir bilgi değildi. Ve takvimler miladi 22 Haziran 1780'i gösterdiğinde İbrahim Hakkı Tillo'da Hakk'a yürüdü. Vasiyetinde şeyhinin kubbesi altına defnedilmemesini istemişti. Ancak bu isteği bir fedakarlık olarak gören Mustafa Fani'nin arzusu üzerine şeyhinin türbesine defnedildi. Bizzat kendisinin yaptırdığı, planını da kendisinin çizdiği bu kubbeli türbe bugün hala İlim ve irfan yolcularının uğrak noktası. Sevgili dinleyenler, bugün ilmin, irfanın ve hikmetin izinde yürüyen büyük bir mütefekkiri, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerini andık. O, bilgiyi gönülle buluşturan, kainata ibretle bakan bir hakikat yolcusuydu. Bıraktığı iz asırlardır zihinlerde ve gönüllerde yaşamaya devam ediyor. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

iz bırakanlar. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Mehmet Zeyt Yıldız.

0: Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Geçmişten aldığımız güçle geleceğin teminatı olan sayısız genci yetiştirmeye, daha iyiye, daha ileriye siz değerli bağışçılarımızın gönülden gelen eğitime destekleriyle ulaşabileceğiz. Bu iyilik seferberliğine destek vermek için www.tdv.org adresinden bağışlarınızı yapabilirsiniz. Türkiye Diyanet Vakfı.
0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Cömertlik iyi şeydir. Her zaman cömert olmalı. Ancak bu cömertlik el kesesinden olmamalıdır.

0: Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.
1: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.
2: Kadim Mısralar.

dehenin hahişe baz etme, Allah'tan gayra niyaz etme. Keşfi hal etme bir derde, iltica etme namerde. Kimseden bir şey istemek için ağzını açma. Sakın Allah'tan başkasına niyaz etme, yalvarma. Sen derdini bilmeyen hiç kimseye derdini ve halini açma. Sakın namerde de sığınma.

Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, Pazartesi'den Perşembe'ye saat 13'te Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin.

İyi doğrulayan da, eksik tarttığını meydana çıkaran da yine başka bir terazidir. Herhangi bir kişi doğru olmayanlarla kendini ölçer, onlarla dost olursa eksikliğe düşer, aklı şaşırır kalır. Ey hak yolcusu, sen doğru bildiğin yolda yürü. İmansızlara karşı boyun eğme, onlardan yüz çevir. Dinine düşman olanlara kılıç ol. Sakın tilki gibi yaltaklanmaya kalkışma, aslan ol.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen olan...

0: insanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
1: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
3: Her kitap bir yolculuktur insanoğlu için. Bu yolculukta rastlanılan kimi cümlelerse iz bırakır okuyanın ruhunda. Sayfaların arasında bulduğumuz, altını çizmeden geçemediğimiz sözler şimdi sizlerle. Profesör Doktor Soner Duman'ın kitaplarının konu edildiği Kurtarıcı Kurallar, Pazartesiden Perşembe'ye saat 15'te Diyanet Radyo'da.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı. Dinlenmeliyiz. Dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Palazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Bir hadis, bir çocuk. Az sonra.

0: düşünce ve gönül dünyasını besleyen programlar. Dünü aktaran, bugünü önceleyen ve yarına yön veren özel içerikler. Anlam ve değer dünyasının keşfine rehberlik eden yayınlar. Ve daha fazlası için Diyanet TV. Ailenizle birlikte güvenle izleyin.
1: Bir çiğ tane serinliğinde, seher vaktinin az evvelinde, Temmuz yıldızının nefesiyle sesimiz yayıldı yeryüzüne.

Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martı.

Merhaba Diyanet Radyoları'nın kıymetli dinleyenleri. Bir Hadis Bir Çocuk programına hoş geldiniz. Çocuklarla birlikte hadisleri okuyor, hadislerle birlikte çocukları düşünüyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, insan ölünce şu üçü dışında amellerinin sevabı kesilir buyuruyor. Sadakayı cariye, kendisinden faydalanılan bir ilim ve arkasından dua eden hayırlı bir evlat. Peygamber Efendimizin bu sözü eminim ki pek çoğunuzun bildiği, son derece yaygın bilinerek uygulanması için de uğraşılan kıymetli bir hadis-i şerif. Evet, Peygamberimizin dilinden dökülen her şey çok kıymetli. Ondan gelen bilgi kırıntısı bile bizim için çok değerli. Sahih olan bu hadis-i şerif hayatımıza çok rahat uygulayabileceğimiz ve hatta düstur olarak benimseyebileceğimiz bir hadis olduğundan yaygın bir şekilde biliyoruz. Peygamber Efendimiz insan ölünce amelleri kesilir diyor. Artık bir şeyler yapıp etmeyi bırakmıştır çünkü. Hayat sona ermiştir. Sağ tarafındaki ve sol tarafındaki melekler defterleri, kayıtları bir kenara koymuştur. Ama diyor bunun istisnası var. Üç şey dışında amellerin kesildiğini ama o üç durumda amellerin hala yazıldığını söylüyor. Nedir bu üç şey? Birincisi sadakayı cariye dediğimiz faydası süre gelen hayır işlemek. Öyle iyilikler vardır ki bir defalığına mahsustur. Yaparsınız, iyiliğiniz hem karşı taraf için hem bu dünya için hem ahiretiniz için kayıtlara geçer ve orada kalır biter. Ama öyle iyilikler vardır ki yaparsınız sadece bir kişi için değil pek çok insan için fayda sağlayarak yıllar yılı faydası süre gider. İşte biz bunlara sadakayı cariye diyoruz. Bir çeşme yaptırmak gibi, bir okul yaptırmak gibi, bir köprü ya da bir vakıf bağlamak gibi. Bir vakfa bağladığınız malınız, yıllar yılı insanların faydasına sunduğunuz sadaka-i cariye olarak öldükten sonra bile hala sağ tarafınızdaki meleğin iyilik olarak, sevap olarak yazmaya devam ettiği maldır. Diğer bir husus diyor Peygamberimiz kendisinden faydalanılan ilim. Eğer bir ilim insanı olarak bir bilgi üretip, bir kitap yazıp, bir makale yazıp, bir konuşma yapıp, bir kayıt bırakıp insanlara ilim adına, bilgi adına, iyilik ve güzellik, dünyanın adaleti ve merhameti adına bir şeyler üretmişseniz, bunun mutlaka dini ilimler olması da şart değil. Matematik, fizik, kimya, tıp aklınıza ne gelirse Allah'ın ilminden, o sonsuz bilgiden bir şey

0: insanlara bırakmışsanız, siz öldükten sonra da ondan faydalanıldığı sürece hala sevabını almaya devam edersiniz. Gerçekten bu Allah-u Teala'nın çok büyük bir ikramıdır. İnsanlar okudukça, yazdıkça, size dua ettikçe, bulduğunuz bir formülü ya da ürettiğiniz bir aleti kullandıkça ve o dünyada iyiliği sürdürdükçe sizin de sevaplarınız artacaktır. Üçüncüsü ise arkasından dua eden hayırlı bir evlat diyor Peygamberimiz. Eğer bir insan vefat ettikten sonra arkasından dua eden, iyi niyetli, ağzı dualı, temiz bir insanı, hayırlı bir evladı bırakmışsa, bu evladın yaptığı iyiliklerden, güzelliklerden ve ettiği dualardan da hala o kişinin amel defterine yazılmaya devam eder. Bu o kadar büyük bir ikramdır ki, kıyamete kadar hala sağ tarafınızdaki sevap defterinin kabarmaya devam ettiğini düşünsenize. Ve bunun en güzel yollarından birisi, insanın arkasında hayırlı bir evlat bırakmasıdır. Peki, hayırlı evlat kimdir? Hayırlı evlat, öncelikle Allah-u Teala ile ilişkisini güzel tutan, Allah'a karşı saygılı, Allah'a karşı görevlerini yerine getirmeye çalışan Müslüman güzel insandır. Erdemli, güzel ahlaklı ve çevresiyle ilişkilerinde de Allah korkusu taşıyan insandır. Sonra hayırlı evlat, anne babasına karşı sabırlı, onlara karşı düşünceli, sağduyulu ve saygılı insandır. Bir insanın hayırlı evlat olması, anne babasını sözleriyle ve davranışlarıyla incitmemesini gerektirir. Annesine ve babasına fiziksel olarak yakın olamasa bile, duygusal anlamda daima yakın olan, onlara ilgisini ve sevgisini, onlara karşı duyarlılığını ve merhametini hiçbir zaman eksik etmeyen insan hayırlı evlattır. Onları arayan, halini hatırlarını soran, aynı zamanda onların yanında mümkün mertebe vakit geçirmeye çalışan, ihtiyaçlarını sadece maddi ihtiyaçlar olarak değil, manevi anlamda da karşılayan hayırlı evlattır. Evet, anne babanın ihtiyacını fark etmek önemlidir. Hatta onu parasal anlamda destekleyerek, onun ihtiyacını karşılamak, yemesini, içmesini, giyimini, kuşamını, kirasını ödemek, bunların hepsi çok değerlidir. Ama hayırlı evlat bunları anne babasını incitmeden, anne babasının onurunu zedelemeden ve dahası manevi anlamda ilgisiyle, sevgisiyle ve şefkatiyle destekleyecek şekilde sunan insandır. Kur'an-ı Kerim'de hayırlı evladın anne babasına dua ettiğinden özellikle bahsedilir. Vefakar olan hayırlı evlat, anne babasının küçükken kendisini ne zorluklarla büyüttüğünü hiçbir zaman aklından çıkartmaz. Ve Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği üzere, ''Ya Rabbi, onlar beni küçükken nasıl koruyup kollamışsa, sen de onları öylece şefkatinle koru ve kolla.'' diye dua eder. Vefakarlık, hayırlı bir evlat olmanın en temel vasıflarındandır. Sabırlı olmak, bilhassa anne babanın evladın büyüdüğü yaşlarda yaşlanmış olduğu dikkate alınırsa, en önemli hayırlı evlat vasıflarından biridir. Anne babanın belki de bir parça çocuksu hallerle insanı zorladığı, anne babanın bir kenara çekilip de ilgi beklediği, hastalıklarının arttığı, güçlerinin, kuvvetlerinin azaldığı dönemde onlar için iyiliğe devam etmek, aslında onların vefatından sonra da yapılan iyiliklerin bir öncülü olacaktır. Ve nihayet anne baba bu dünyaya veda ederek öbür dünyanın yolcusu olduklarında, hayırlı bir evlat için artık onların arkasından iyiliğe devam etmek zamanı gelmiştir. Annesini hayırla yad etmek, vefa ile ona şükretmek, dua etmek ve minnettar olmak, babasını hayırla yad etmek, onun varsa bile bazı hataları onları affedecek şekilde Allah'la hesaplaşacağı ana geldiğinde yanı başında olmak. Anne babayı kendisine yaptıkları iyiliklerden dolayı her zaman saygıyla anmak ve varsa hataları o hataları kendi hayatında uygulamamak. Hayırlı evlat anne ve babası vefat ettikten sonra Onlar sanki bu dünyada hiç yokmuş gibi davranmayan insandır. Onları göremese de aslında onların var olduğunu, ruhlarının devamlı yaşamakta olduğunu ve hatta onun halinden haberdar olduğunu bilerek onlarla iletişimi sürdüren evlattır. Okuyarak, sadaka vererek, dua ederek, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle bir ihtiyaç sahibinin yanı başında olup yapılan iyiliği anne babanın ruhuna bağışlayarak, kimi zaman kurban keserek, kimi zaman bir öğrenciyi, bir yetimi, bir dolu giydirip donatarak, bir şekilde yapılan iyiliklerin anne babasını da anarak yapılması, hayırlı evladın sayesinde anne babanın defterinin kapanmaması demektir. Bundan daha güzel ne olabilir? Hayırsız evlat ise anne babası vefat ettiğinde sanki onlarla hiç yaşamamış gibi davranandır. Onlarla bağını kopartan ve onlara vefakar davranmayarak geçmişi unutan insandır. Peygamber Efendimizin bizden istediği hayırlı evlat olmak ve hayırlı evlatlar yetiştirmektir. Anne babanın evladıyla ilişkisi daima iyilik üzerinden olmalıdır ki bu iyilik ahirete uzansın. Anne babasının vefatından sonra onun hala bizimle ilişkisi olduğunu bilerek yaşayan, onu hala seven, ona bağlılığını sürdüren ve yaptığı iyiliklerle onu da mutlu eden evlatlar olmamız dileğiyle Allah'a emanet olun.
1: Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martı.

0: Masal Karavanı. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde yaşanılan masallar varmış. Her ne kadar masal desek de hakikat içeren yanları da varmış. Eğer hazırsanız sizi bu masallara davet ediyoruz. Paylaşmanın, dürüstlüğün, sabrın ve merhametin sesi olan Masal Karavanı hafta içi her gün saat 20.30'da Diyanet Radyo'da. Diyanet Takvimi.
1: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 25 Temmuz 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 11 Safer 1448. Rumi takvime göre 12 Temmuz 1442. Tarihte bugün. Tarihçi yazar Halil İnalcık'ın vefatı. 2016. Arka sayfa. Günün konusu. Hazreti Zekeriya Aleyhisselam ve kabul olan duası. Hazreti Zekeriya Aleyhisselam'ın adı Kur'an'da 6 yerde geçmektedir. O, duası kabul edilen, hayırlı işlere koşan, namaz kılan, dürüst, erdemli bir kişi olarak anlatılmaktadır. Bir hadiste marangozluk yaptığı bildirilir. Mabede adanan Meryem'i Hazreti Zekeriya himaye eder. O, mabette Meryem'in odasına her çıkışında onun yanında Allah'ın ihsan ettiği taze meyveler bulur. Bazı rivayetlerde kışın yaz meyveleri, yazında kış meyveleri bulduğu söylenir. Hazreti Zekeriya Aleyhisselam, Allah'ın tıpkı Meryem'e mevsim dışı meyveler vermesi gibi kendi eşiyle birlikte yaşlı bedenlerine bir çocuk yaratması ümidiyle dua eder. İleride kavminin haktan sapmasından korktuğu için kendisine kavmini sapmaktan koruyacak ve Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın mirasına sahip çıkacak bir yardımcı vermesini Allah'tan niyaz eder. Ardından bir melek ona hitap ederek Yahya adında bir çocuğu doğacağını müjdeler. İsa Aleyhisselam'ın müjdecisi olan Yahya Aleyhisselam'ın babası Zekeriya, Filistin bölgesinde yaşamıştır. İslami kaynaklarda tıpkı oğlu Yahya Aleyhisselam gibi şehit edildiği belirtilmektedir. Bir hadis. Dua, başa gelen ve henüz gelmeyen belaya karşı fayda sağlar. Öyleyse ey Allah'ın kulları, duaya sarılın. Hayırlı günler.
0: Diyanet Takvimi.

0: Adalet mülkün temelidir. Adalet hayatın düzenidir. Sağlam temellere ve düzene sahip olmak için oluşturulan Mecelle Kanunu, Mecelle'den dersler programıyla sizlerle buluşuyor. Nurettin Muhtar Acar'ın hazırlayıp sunduğu Mecelle'den dersler, Salı ve Perşembe günleri saat 19.45'te Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: İnsan sürekli bir arayış içinde, durmadan arıyor. Kuytu ormanlarda, derin mağaralarda geziniyor. Dağların zirvesine çıkıyor, bulutların ötesine bakıyor. Başka gezegenlere ulaşıyor, uzayda dolaşıyor. Buldum dediğinde, bulduğunun aradığı olmadığını fark ediyor. Aramanın telaşı ve bulmanın heyecanıyla bazen ne aradığını unutuyor. Aramayı bıraktığında bu kez kendini de kaybediyor. İnsan merakının peşinden, aradığının ardından koşarken bazen kendini de kaybediyor. Öyle ki dursa düşecek ama koşsa da bir yere varamayacak hale geliyor. Nedir arayışı bu kadar ısrarla sürdürmesinin nedeni? Çok kıymetli olsa gerek. Arı kovanını, çiçek toprağını, kan damarını arıyor. Bir bulsa bal yapacak, kök salacak, hayat olacak. Bir şeyler dokunması lazım insanın kalbine. Bir şeyler duymalı ve bir şeyler gelmeli diline. İlahi bir nefes değmeli, bezmi elesten bir ses gelmeli ve verdiği sözü tekrar etmeli. Kalu bela, evet Rabbimizsin demeli. İnsan verdiği sözü arıyor. O kadar kıymetli bir hazineye tanık olmuş ki, ondan uzak kalmanın huzursuzluğu insanı dağ tepe, ova dere gezdirip duruyor. Kayboluşlarının nedeni bu. Ruhuna sımsıkı sarmalanmış olanı dışarıda arıyor. Sırtında taşıdığını uzakta sanıyor. İnsan daha çok gezecek, okyanuslar aşacak, koca bir çöl geçecek ve en sonunda başladığı yere geri dönecek. İşte o zaman fark edecek ve o zaman bilecek. Milyonlarca adım kendime dönebilmek içinmiş meğer diyecek.

0: önce insanız. İnsan doğulmaz, insan olunur demiş bir düşünür. İnsan olma serüvenimizde insana ait erdem, ahlaki öğreti, maneviyat, adab-ı muaşeret gibi konuları sizlerle paylaşıyoruz. Halil Yıldırım'ın hazırlayıp sunduğu Önce İnsanız, Salı ve Perşembe günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
8: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacını, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızı ayetlerle anlatıyoruz. Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her cuma saat 15'te Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Arkadaşın sana nasıl davranırsa, sen de ona öyle davran. Her ikiniz de sevinç bulursunuz. Kendine denk olan birini dost edin. İnsan ancak kendine denk olanla anlaşabilir.

Hazreti Peygamber tebliğ vazifesini tamamladıktan sonra ardında gönüllerdeki derin sevgisini bırakarak gitmişti. Ona doyamayan ashabından biri de Resulullah'ın müezzinlerin efendisi diye övdüğü Bilal-i Habeşi'ydi. Efendimizin vefatının ardından Bilal üzüntüsünden Medine'de duramamış. Resulullah'tan sonra kimse için ezan okumayacağım demiş ve Şam'a gitmişti. Sonra bir gece gönlünden hiç çıkmayan Resulullah'ı rüyasında görüverdi. Ya Bilal, bu cefa nedir? Beni ziyaret edeceğin vakit gelmedi mi diyordu Resulullah. Daha fazla dayanamayan Bilal yollara düştü. Onun hatıralarıyla yüklü Medine'ye döndü ve doğruca Ravza'ya, Resulullah'ın kabrine gitti. Mübarek kabrine yüzünü sürdü ve uzun süre ağladı. Derken Efendimizin torunları Hasan ve Hüseyin çıka geldiler. Hatıraları yad etmek üzere ezan okumasını istediler Bilal'den. Bilal kabul etti ve mescidin damına çıktı. Allahu Ekber dediğinde Medine dikkat kesilmişti. Eşhedü en la ilahe illallah dediğinde Medine çalkalanmıştı. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyince Bilal, sanki Peygamber Efendimiz dirilmiş diye sokaklara dökülmüştü Medineliler. Bir şehir halkı ağlamıştı. Medine ağlamıştı. Bilal dizlerinin üzerine yığılıp Muhammeden Resulullah sonrasını okuyacak gücü kendinde bulamamıştı. Medineliler o gün Allah Resulü'nün vefatından sonra en hüzünlü günlerini yaşamışlardı.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en sık yaptığı dualardan biri şuydu: Ey Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver. Ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver. Ve bizi cehennem azabından koru.

0: Ayetlerin hikmetleri az sonra.
1: Reklam.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.
3: Ruha safa, ruha safa, sadra şifa, akla ziyafet.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Diyanet radyolarımızın çok değerli dinleyicileri, bugün sizlerle En'am suresi 73. ayeti kerimesi üzerinde duracağız inşallah. Cenab-ı Hak En'am suresi 73. ayetinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ O Allah Teala gökleri ve yeri hak ile, hikmet ile yaratandır. وَيَوْمَ يَكُولُ كُنْ فَيَكُونَ Ol dediği gün her şey oluverir. قَوْلُهُ الْحَقِّ Onun sözü haktır, gerçektir. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ Sura üflendiği günde hükümranlık O'nundur. عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ Gizliyi ve açığı bilendir. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ O hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır. Aziz dinleyenlerim, şöyle bir düşünelim. Bir sabah uyanıyorsunuz, güneş doğmuş, kuşlar ötüşüyor, hayat bildiğiniz gibi kendi mecrasında akıp gidiyor. Kimi işine koşuyor, kimi pazara, kimi evinde kahvaltı hazırlığında, kimi gündelik telaşında. Tam o sırada gök gürültüsünü andıran ama hiçbir şeye benzemeyen korkunç bir ses. Sur'un sesi. İsrafil aleyhisselam Rabbimizin emriyle sura üflemiş ve işte o an her şey alt üst oluvermiş. Kur'an'ın ifadesiyle göklerde ve yerde olan herkes Allah'ın diledikleri hariç bayılıp düşüyor. Değerli kardeşlerim, sura birinci defa üflendiğinde bütün canlılar ölecektir. Surun sesi öyle şiddetli olacak ki dağlar bile yerle bir olacak. Ve sonra bir sessizlik, ölüm sessizliği. Dünya dediğimiz şu koca imtihan sahnesi bir anda kapanıyor. Mal, makam, hırs, kavgalar hepsi geride kalıyor. Ama iş bitmedi değerli dinleyenler. İkinci üfleme. O gün Allah bedenlere yeniden bir ruh üfleyecek. İnsanlar o ikinci üflemeden sonra kabirlerinden fırlayacak. Kimi sevinçle, kimi korkuyla ve hükümranlık artık bütünüyle Allah'a ait olacak. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ Değerli dinleyenler, sur bize aslında çok basit ama çok da derin bir mesaj veriyor. Nedir o mesaj? Bir defa bu dünyanın ebedi olmadığı, fani olduğu mesajı. Diğer bir mesaj, o beklenen gün, o büyük gün ansızın gelecek. Bu hakikati ortaya koyuyor. Aziz dostlar, belki de burada bize verilen çok açık bir mesaj daha var. Fani dünyaya aldanma. Çünkü bir gün o sur sesiyle bütün düzen sona erecek. Mal, makam, şan, şöhret hepsi bitecek. Geriye sadece Allah'ın huzuruna götürdüklerimiz kalacak. Rabbim o büyük günün dehşetinden bizleri muhafaza eylesin. Sura üflendiğinde yüzleri ak çıkan, huzurla dirilen kullarından eylesin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Ayetlerin Hikmetleri. Hazırlayan ve sunan Kadir Dinç.

Her mekanın bir ruhu vardır. Tarihi olaylar şimdi bizim için birer hatıra olsa da, mekanlar yaşananların izlerini her daim taşır. Sizi bir yolculuğa davet ediyoruz şimdi. Eserleriyle tarihe meydan okuyan ecdadımızın hatıralarına bir yolculuk. Necip Karakaya'nın hazırlayıp sunduğu Tarih ve Mekan, hafta içi her gün saat 16'da Diyanet Radyo'da. Kadim Mısralar.

Hüsn-i hulk ile gözet adabı. Gör hayatında olan şadabı. Yolu yordamı iyi huylulukla göz önünde bulundur da hayatının nasıl tazelik kazandığını, zindeleştiğini gör.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de, Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Gaflet hastalığı insanı hak ve hakikatin düşmanı yapar. Sana hayat olan, dost olan kişi gözüne hor, hakir görünür. Sana yabancı olan kişi de senin nazarında pek büyük, pek muhterem sayılır. Tüm bunlar gönlündeki gaflet hastalığının belirtileridir. İnsanda bu hastalık bulundukça şeker bile ona zehir gelir. Ey gönül, sen sendeki hastalığı gidermeye bak. Gaflet hastalığını bir kenara bırak ve kendi özünü tanımanın yoluna düş. Zira gaflet kalbini karartır ve en tatlı şeyleri bile acılaştırır. Hak ve hakikatin ışığını görmek için gözlerini aç. Çünkü ancak gerçek sevgi ve dostluk bu ışığın altında parlar. Bir akıllı kişiyle bir akılla dost ol. Gafletin kör edici etkisinden kurtulmak için kalbini temizle. Her şeyin özünün bir ve aynı olduğunu bil. Zira hakikatin özünü anlayan bir kalp her şeyi yerli yerince görür ve her şeyde hakkı bulur.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
21: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına.
22: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da. Diyanet Takvimi.
23: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 25 Temmuz 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 11 Safer 1448. Rumi takvime göre 12 Temmuz 1442.

0: Tarihte bugün. Tarihçi yazar Halil İnalcık'ın vefatı. 2016. Arka sayfa. Günün konusu. Hazreti Zekeriya Aleyhisselam ve kabul olan duası. Hazreti Zekeriya Aleyhisselam'ın adı Kur'an'da 6 yerde geçmektedir. O, duası kabul edilen, hayırlı işlere koşan, namaz kılan, dürüst, erdemli bir kişi olarak anlatılmaktadır. Bir hadiste marangozluk yaptığı bildirilir. Mabede adanan Meryem'i Hazreti Zekeriya himaye eder. O, mabette Meryem'in odasına her çıkışında onun yanında Allah'ın ihsan ettiği taze meyveler bulur. Bazı rivayetlerde kışın yaz meyveleri, yazında kış meyveleri bulduğu söylenir. Hazreti Zekeriya Aleyhisselam, Allah'ın tıpkı Meryem'e mevsim dışı meyveler vermesi gibi kendi eşiyle birlikte yaşlı bedenlerine bir çocuk yaratması ümidiyle dua eder. İleride kavminin haktan sapmasından korktuğu için kendisine kavmini sapmaktan koruyacak ve Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın mirasına sahip çıkacak bir yardımcı vermesini Allah'tan niyaz eder. Ardından bir melek ona hitap ederek Yahya adında bir çocuğu doğacağını müjdeler. İsa Aleyhisselam'ın müjdecisi olan Yahya Aleyhisselam'ın babası Zekeriya, Filistin bölgesinde yaşamıştır. İslami kaynaklarda tıpkı oğlu Yahya Aleyhisselam gibi şehit edildiği belirtilmektedir. Bir hadis. Dua, başa gelen ve henüz gelmeyen belaya karşı fayda sağlar. Öyleyse ey Allah'ın kulları, duaya sarılın. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Ahmet Yesevi'den Eşrefoğlu Rumi'ye, Aşık Yunus'tan Niyazi Mısri'ye birçok şairimizin hem hayat hikayelerini hem de şiirlerini dinlemeye hazır mısınız? Türk İslam Edebiyatı'nın seçkin şairleri ve onların şiirlerinin yer aldığı klasik tasavvuf eserlerine yer verilen İrfan Meclisi'nin incileri her salı saat 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Geçmişten aldığımız güçle geleceğin teminatı olan sayısız genci yetiştirmeye, daha iyiye, daha ileriye siz değerli bağışçılarımızın gönülden gelen eğitime destekleriyle ulaşabileceğiz. Bu iyilik seferberliğine destek vermek için www.tdv.org adresinden bağışlarınızı yapabilirsiniz. Türkiye Diyanet Vakfı.

0: canparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
1: Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bize hiç güvenmiyorlarmış demek. Kureyş'in daha cesur ve güvenilir olduğunu düşünürdüm. Bu işi onlar başlattı. Bize haber gönderdiler. Birlikte hareket etmeyi teklif ettiler. Önce bu teklife yanaşmadım. Muhammed'le durduk yere aramızın açılmasını istemediğimi söyledim. Ama o uğursuz adam bizi de bu belaya bulaştırdı.
2: Kimden bahsediyorsun?
1: Huyey bin Ahtab'tan tabii ki. Kendi kavminin başına gelen musibet bizim başımıza da gelsin istedi.
2: Evet, bütün mallarını bırakıp yurtlarını terk etmek zorunda kaldılar.
3: Git ve efendine söyle. Bundan sonra Kureyş sizin en amansız düşmanınızdır.
2: Ama...
3: Çıkarın şunu dışarı. Geri çekilmek yok. Saldırın.
4: Önümüzü göremiyoruz. Nasıl saldıracağız?
3: Pes etmek yok. Geri çekilenin canını yakarım.
5: Ebu Süfyan, şu an yapabileceğimiz bir şey yok. Müsaade et, çadırlara çekilsinler.
3: Şu anda onların da savunmaya mecali yok.
0: 97. Bölüm.
6: Huzeyfe düşmanın yanına oldukça yaklaşmıştı. Ebu Süfyan yanındakilerle hararetle konuşurken bir ara Huzeyfe'ye o kadar yaklaştı ki Huzeyfe'nin tek bir oku onu yere sermeye yetecekti.
7: Şimdi aradığım fırsat elime geçti. Yaklaş Ebu Süfyan. Birazdan hak ettiğin ölümü bulacaksın. Bu ok şimdi hedefini bulacak. Dur Huzeyfe, ne yapıyorsun? Allah'ın Resulü seni sadece bilgi toplaman için görevlendirdi. Benim yanıma dönüp gelene kadar bir hadise çıkarmayacaksın demedi mi? Eğer Resulullah'a itaatsizlik olmasaydı seni elimden kimse kurtaramazdı Ebu Süfyan.
8: Görüyorsunuz, artık burada durabilecek gücümüz kalmadı. Çadırları bile söküp attı rüzgar.
3: Daha fazla beklemenin bir anlamı yok. Hazırlanın, geri dönüyoruz. Halit, Amr'la ikiniz biz uzaklaşıncaya kadar burada kalmaya devam edin. Kaçtığımızı düşünerek arkamızdan saldırmaya kalkmasınlar.
9: Tamam, biz burada kalıp sizi koruduk.
7: Oh, Allah'a şükürler olsun gidiyorlar. Bunu hemen Allah Resulüne haber vermeliyim.
10: Hoş geldin Huzeyfe.
7: Hoş bulduk.
10: Haberler nasıl?
7: İyi iyi, çok iyi. Hamdolsun.
10: Resulullah içeride ibadet ediyordu. Geldiğini haber vereyim.
7: Tamam.
10: Resulullah seni bekliyor. Düşünmüşsün.
7: Allah düşmanın karşısında bir cesaret verdi bana. Ne korku duydum ne soğuğu hissettim. Ama dönerken çok üşüdüm.
10: Rüzgar şiddetini arttırdı. Şimdi çadırda ısınırsın.
6: Peygamberimiz Huzeyfe'yi yanına oturttu, üstünü örterek onun ısınmasını sağladı. Huzeyfe söze başladı.
7: Ya Resulallah, Ebu Süfyan ve arkadaşlarını bir ateşin başına toplanmış ısınmaya çalışırlarken buldum. Geri dönüp dönmemek üzere konuşuyorlardı. Kimi kalma taraftarıydı, kimi gitme. Derken bizi saran soğuk onları da sardı. Öyle güçlü bir rüzgar esiyordu ki ne çadırlarını tutabildiler ne hayvanlarını sakinleştirebildiler. En sonunda Ebu Süfyan hazırlanın dönüyoruz diye emretti. Ben ayrıldığımda göç hazırlığına başlamışlardı. Halit bin Velid ile Amr bin As 200 kişilik bir atlı grupla nöbet bekliyor. Sanırım seher vaktine kalmaz onlar da yola çıkarlar.
6: Peygamberimiz bu haberi alınca gülümsedi ve Kureyş'in bir daha Müslümanlara saldıramayacağını müjdeledi. Kureyş'in muhasarası bir ay kadar

sürmüştü. Müslümanlar şiddetli açlık, soğuk ve korkuyla imtihan olmuşlardı. Sabah ezanı okunduktan sonra namazlarını kılan müminler, günün ilk ışıklarıyla hendeğin karşısındaki ovanın bomboş olduğunu gördüler. Düşman geri çekilmişti. Peygamberimiz herkesin eve dönebileceğini söylediğinde mücahitler büyük bir hızla şehre doğru yola koyuldular. Müslümanlar bu savaşta 6 şehit vermişti.

0: Müslümanların şehre dönüşü büyük bir sevinçle karşılandı. Çocuklar babalarına kavuşmanın mutluluğunu, kadınlar ise can güvenliklerinin sağlanmasının verdiği huzuru yaşıyorlardı.
1: Anne bak, abim dayım geldi.
2: Abimle dayım geldi.
3: Aslan babam benim.
1: Düşmanı yendiniz babam, değil mi?
3: Yendiniz onları değil
4: Allah
3: mi?
4: Allahu Ekber.
3: Allah'a hamdü senalar olsun. Sağ salim döndünüz ya.
5: Ya Rabbi, Resulullah'a zafer verip bizi ona kavuşturduğun için şükürler olsun.
4: Allahu Ekber.
3: Hamdolsun. Hem düşman tasallutundan hem de komşu bildiklerimizin ihanetinden bizleri emin kıldı Rabbimiz.
4: Allahu Ekber.
0: Öğle vaktiydi. Mücahitler yalnızca birkaç saat istirahat edebilmişlerdi. Peygamberimiz de Hazreti Ayşe'nin evindeydi. Öğle namazı kılındıktan sonra Cebrail aleyhisselam geldi. Başında altın ve gümüş süslemeli sarığı ile çok görkemli giyinmişti. Savaşmaya hazır bir asker gibiydi. Peygamberimize silahları bıraktınız mı ya Resulallah diye sordu. Peygamberimiz evet deyince... Vallahi melekler henüz silahlarını bırakmadılar. Allahü Zülcelal Hazretleri sana Kurayza oğulları üzerine yürümeni emrediyor. Ben de şimdi onların yüreklerine korku salmak için oraya gidiyorum diyerek dönüp gitti. Cebrail aleyhisselam gider gitmez Peygamberimiz Hazreti Bilal'i çağırarak bunu halka duyurmasını istedi.
6: Allah! Ezan sesi mi duyuyor?
7: Evet. Hayırdır inşallah.
6: Allah Allah. Bilal bizi çağırıyor. Namaz vakti de diyor.
7: Önemli bir şey olmadı.
8: Ne olduğunu bilen var mı?
6: Hayır, biz de bilmiyoruz. Bilal bu saatte ezan okuduğuna göre Allah'ın Resulü'nün söyleyeceği bir şey var demek ki.
7: Gidip bakalım ne diyor.
9: Ey Müslümanlar! Resulullah'ın emridir. Beni duyan kimse ikindi namazını Kurayza yurdundan başka yerde kılmasın.
10: Allah Allah.
7: Hayır olsun inşallah.
9: Cebrail aleyhisselam vakit kaybetmeden Kurayza oğullarının üstüne yürümemizi emretmiştir. Peygamber Efendimiz de savaş için hazırlanmaktadır. Bir an evvel hazırlıklarınızı tamamlayıp yola çıkın. Ey Allah'ın süvarileri, Allah'ın adıyla düşmanınızın üstüne yürüyün.
11: Yürüyelim Allah'ın izniyle.
9: Yürüyelim.
11: Evet yürüyelim.
9: Resulullah sancağı Ali'ye vermiştir. Medine'de yerine vekil olarak da Abdullah İbni Ümmü Mektum'u bırakmıştır. Tekrar ediyorum. Aramızdan kimse ikindi namazını Kurayza yurdundan başka bir yerde kılmayacak.
6: Canlarımız Allah'ın yoluna feda olsun.
7: Hainlerin yaptıkları yanlarına kalmayacak.
6: Allah Resulü'nün eliyle onlara gereken cezayı verecek.
0: Müslümanlar kısa sürede silahlanıp yola çıktılar. Süvariler atlarına bindi, piyadelerle birlikte Resulullah'ı ortalarına aldılar. İkindi vakti geldiğinde Kurayza oğullarının mahallesindeydiler. Yahudiler 3000 kişilik İslam ordusunu görünce kalelerine çekildi. Yüreklerine büyük bir korku düşmüştü.
6: İşte Muhammed ordusuyla karşınızda.
12: Keşke Huyey'in sözüne kalmasaydık.
6: Onun ipiyle kuyuya inilmeyeceğini söylemiştim ama bizi tehdit etti. Kureyş'e karşı koyamazdık.
12: Hem tehdit etti hem zafer vaat etti. Bunların 4 katı büyüklükteki bir ordunun çekip gideceğini kim tahmin ederdi ki?
6: Neyse, hayıflanmaya vaktimiz yok. Madem bizi kuşattılar, gücümüz tükenene kadar onlarla mücadele edeceğiz.
9: Kadınlar ve çocuklar kalelere yerleştirildi mi?
12: Evet, şu anda herkes güvende.
9: Yiyecek stokları ne durumda?
12: Bizi uzun süre idare eder.
9: Peki ya su?
12: O da yeteri kadar var.
6: Güzel. Biz günlerce dayanabiliriz. Bakalım Muhammed kuşatmayı ne kadar sürdürebilecek?
0: Müslümanlar Yahudi mahallesindeki kuyuların civarına konuşlanmış, Hazreti Ali sancağını onların görebileceği bir yere dikmişti. Ensardan Üseyd bin Hudayr Yahudilere seslendi.
13: Ey Allah'ın düşmanları, kalelere sığınmanızın kurtuluşunuz olduğunu sanmayın. Siz açlıktan ölene kadar buradan ayrılmayacağız. Sizler ancak yuvalara tıkılmış tilkiler gibisiniz.
9: Useyd bin Hudayr,
14: Evs kabilesinin lideri. Sizinle yıllardır dostluk yapmış komşularınıza böyle mi davranıyorsunuz? Biz Hazreç'le savaşlarınız sırasında sizin tarafınızı tutmadık mı? Sizi daima desteklemedik mi? Şimdi bu muamele nedir?
13: Onlar geçmişte kaldı. Allah Resulü geldiğinde sizinle anlaşma yapmıştı. İhanet etmeseydiniz bugün komşuluğumuz devam ediyor olacaktı. Kendinizden başka suçlu aramayın. Bundan sonra aramızda savaş hukukundan başka bir şey yok.
0: Yahudilerle bizzat görüşen peygamberimiz onları Müslüman olmaya davet etti. Kabul etmediler. Teslim olmalarını istedi, reddettiler. Bunun üzerine Müslümanlar kaleleri ok yağmuruna tutmaya başladı. Yahudiler de aynı şekilde karşılık veriyordu. Yüz yüze çarpışma olmadığı için bir sonuç alınamıyor, Yahudiler kendilerine gelecek bir yardım ümidiyle direniyorlardı. Bu sıralarda Medine'deki münafıklardan bir haber geldi.
14: Abdullah İbni Übey haber göndermiş.
6: Ne diyor?
14: Gönderdikleri mektubu okuyayım sana. Şöyle diyorlar. Şu anda zor durumda olduğunuzu biliyoruz. Size dayanmanızı tavsiye ediyoruz. Sakın ola teslim olmayın. Onların isteklerine yanaşmaz ve çarpışmaya devam ederseniz size canlarımızla ve mallarımızla yardım ederiz. Yapabileceğimiz hiçbir iyiliği sizden esirgemeyiz. Yeter ki siz Muhammed'e direnin.
12: Bize destek olacaklarını biliyordum.
6: Bekleyip göreceğiz.
14: Artık kimsenin yardım vaadine güvenmiyorum. Muhasara uzadıkça beklemekte zorlanacaklar. Ancak onlar gittiğinde yardım alabileceğimiz yerlere ulaşabiliriz. Şimdi sabretmekten başka çaremiz yok.
0: Günler geçiyor, ne Yahudiler teslim oluyor ne de Müslümanlar kuşatmadan vazgeçiyordu. Yahudiler kalelerinden ok ve taş yağdırarak Müslümanları geri püskürtmeye çalışıyor ama Müslümanlar geri adım atmıyorlardı.
15: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

yollara sular dökün. Bahçelere müjdeler edin. Bahar kokuları geliyor. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Yol verin, açılın, savrulun, beri durun, beri. Yüzü apaydınlık, ak bak. Bastığı yeri ardında gündüzler gibi bırakarak. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor.

kafama takılanlar. Din ve inançla ilgili konularda sorulmuş soruların ve cevapların yer aldığı Profesör Doktor Cafer Karadaş'ın Kafama Takılanlar eserini sizlerle buluşturuyoruz. Sedat Özdemir ve Ahmet

0: Mehmet İshak Mete'nin seslendirdiği Kafama Takılanlar hafta içi her gün saat 23'te Diyanet Radyo'da.
1: Düşünce ve gönül dünyasını besleyen programlar. Dünü aktaran, bugünü önceleyen ve yarına yön veren özel içerikler. Anlam ve değer dünyasının keşfine rehberlik eden yayınlar. Ve daha fazlası için Diyanet TV. Ailenizle birlikte güvenle izleyin.

ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziya, akla ziya. Yeryüzü Günlüğü. Hazırlayan Betül Güngör. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

0: Temmuz ne ayı? Sıcak bir yaz ayı, okulların tatil ayı, köye gitmenin ayı, izne çıkmanın ayı. Daha önce duyan var mı bilmem ama Temmuz'un bir adı daha var. Plastiksiz Temmuz. Dünya genelinde yürütülen bir farkındalık hareketi. Bilim kurgular uzaylı istilalarına konu aldığı yıllardır. Oysa insanlık yıllardır plastik istilası altında. Bizi ele geçiriyor. Damarlarımızda plastik dolaşıyor. Mikroplastikler hava, su, gıda yoluyla vücudumuza giriyor. Haftada ortalama 5 gram plastik yutuyoruz. Anne sütüne ve kana karışan mikroplastikler hormon bozuklukları ve hastalıkların ciddi bir sebebi. Çevremize iyi bakmadan kendimize iyi bakamıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de de buyurulduğu gibi, Allah onlara zulmetmedi, fakat onlar kendilerine zulmediyorlar.
1: Yeryüzü Günlüğü. Hazırlayan Betül Güngör. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

İnsan, bir damla kan, binlerce endişe. İnsan, hayvandan aşağı, arştan derece. Rüzgarları tanıdı önce, toprağı, güneşi ve ayı. Kendinde olanı bildi sonra, aşkı ve acıyı. Aşkı ve acıyı.

şu yaşlı yeryüzünde ağlayan gülenden çok, maskesiyle yaşayıp gidenler gelenden çok. Sultan Süleyman'a kalmamış, sana mı kalsın bir selam ver.

yaşlı yeryüzünde ağlayan gürenden çok, maskesiyle yaşayıp gidenler gelenden çok. Sultan Süleyman'a kalmamış sana mı kalsın, bir selam ver.

Kalemin kağıda değdiği yerde mürekkeple ruha bürünür kelimeler. Kelimelerin anaforunda gizlenir en derin düşünceler. İki kapağın arasında yeniliğe aç ruhlarımıza ulaşır. Yeni ufuklarla tanışmanın heyecanını her kitabın kapağını araladığında hisseder insan. Bir ömürde binlerce ömre eşlik etmek başka nasıl mümkün olurdu ki? Mustafa Mirza Demir'in hazırlayıp sunduğu Kitap Ayracı, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 14.30'da Diyanet Radyo'da.

Hüsnü Hal. İnsan sürekli bir arayış içinde, durmadan arıyor. Kuytu ormanlarda, derin mağaralarda geziniyor. Dağların zirvesine çıkıyor, bulutların ötesine bakıyor. Başka gezegenlere ulaşıyor, uzayda dolaşıyor. Buldum dediğinde, bulduğunun aradığı olmadığını fark ediyor. Aramanın telaşı ve bulmanın heyecanıyla bazen ne aradığını unutuyor. Aramayı bıraktığında bu kez kendini de kaybediyor. İnsan merakının peşinden, aradığının ardından koşarken bazen kendini de kaybediyor. Öyle ki dursa düşecek ama koşsa da bir yere varamayacak hale geliyor. Nedir arayışı bu kadar ısrarla sürdürmesinin nedeni? Çok kıymetli olsa gerek. Arı kovanını, çiçek toprağını, kan damarını arıyor. Bir bulsa bal yapacak, kök salacak, hayat olacak. Bir şeyler dokunması lazım insanın kalbine. Bir şeyler duymalı ve bir şeyler gelmeli diline. İlahi bir nefes değmeli, bezmi elesten bir ses gelmeli ve verdiği sözü tekrar etmeli. Kalu bela, evet Rabbimizsin demeli. İnsan verdiği sözü arıyor. O kadar kıymetli bir hazineye tanık olmuş ki, ondan uzak kalmanın huzursuzluğu, insanı dağ tepe, ova dere gezdirip duruyor. Kayboluşlarının nedeni bu. Ruhuna sımsıkı sarmalanmış olanı dışarıda arıyor. Sırtında taşıdığını uzakta sanıyor. İnsan daha çok gezecek, okyanuslar aşacak, koca bir çöl geçecek ve en sonunda başladığı yere geri dönecek. İşte o zaman fark edecek ve o zaman bilecek. Milyonlarca adım kendime dönebilmek içinmiş meğer diyecek.

0: yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

sanırdım alem içre bana hiç yar kalmadı. Benden terk eyledim gördüm ki ah yar kalmadı. Ben sanırdım alem içre bana hiç yar kalmadı. Benden terk eyledim gördüm ki ah yar kalmadı. Cümle eşyada görürdüm har var gülizar yok. Hep gülistan oldu alem şimdi hiç har kalmadı. Hep gülistan oldu alem şimdi hiç har kalmadı.

Dönem çarşı pazar kalmadı. Gitti kesret geldi vahdet, oldu halvet dost ile. Hem hak oldu cümle alem çarşı pazar.

eyleyip kimler didil. Bilmezem oldu kesildi, ahile zar kalmadı. Gece gündüz zar u efkan eyleyip inler didil. Bilmezem oldu kesildi, ahile zar kalmadı. Cümle eşyada görürdüm, har var gülizar yok. Hep gülistan oldu alem, şimdi hiç har kalmadı. Hep gülistan oldu alem, şimdi hiç har kalmadı.

0: Her Eğitim. Hazırlayan Yaşar Koca. Seslendirenler Nisan Kumru, Hakan Bozbey.
1: Ay ay ay dizlerim, amma da yorulmuşum ha. Sarman, sen de gel bakalım. Şöyle otur dizime.
2: Merhaba Ataman abi. Merhaba Sarman. Merhaba yeni gün. Size de merhaba hurdalığı ziyaret eden neşeli kuşlar.
1: Kuş demeyeydin iyiydi. Bak Sarman nasıl da fırlayıp gitti. Neyse, seni böyle mutluluktan havalara uçuran şey ne bakalım?
2: Okulda yeni bir futbol takımı kuruldu da. Arkadaşlar beni takım kaptanı seçtiler abi.
1: Öyle mi? Tebrikler.
2: Sağ olasın.
1: Ne yapmayı düşünüyorsun?
2: Nasıl yani?
1: Takım için diyorum.
2: Ha, kaptanı olduğum bu takımı en yüksek derecelere çıkaracağım. Göreceksin bak.
1: İnşallah. Peki ne kadar yükseğe çıkaracaksın?
2: Birinci lige kadar gideriz herhalde.
1: Bak sen, anlaşılan çok sıkı bir çalışma temposunun içine gireceksiniz.
2: Evet abi.
1: Sadece antrenman yaptırarak takımını bir üst lige taşıyacağını düşünmüyorsun herhalde.
2: Daha başka ne yapabilirim ki?
1: Kendin de yükselmeyi deneyebilirsin.
2: Yükselmek derken?
1: Yeterince olgunlaşmalısın yani.
2: Anlaşılan senin gözünde ben hala olgun biri değilim.
1: Öyle demeyelim de.
2: Ne diyelim peki?
1: Biraz daha pişmeye ihtiyacın var diyelim.
2: Nasıl olacakmış bu pişme işi?
1: İstersen bunu sana gösterebilirim.
2: Elbette isterim.
1: Hadi gidelim.
2: Nereye?
1: Yolun bizi götürdüğü yere.
2: Eyvah, yine gizemli bir şekilde konuşmaya başladı.
1: Hala ne bekliyorsun? Hadi hareketlen biraz.
2: Tamam, geldim. Abi, biz şimdi çarşıya niçin geldik ve yarım saattir kaldırımda neden yürüyoruz?
1: Çünkü en yüksek binalar burada.
2: En yüksek binalar mı?
1: Mesela karşımızdaki bina 7 katlı, onun yanındaki ise 10 katlı. Şu köşedeki iş merkezi var ya.
2: Evet.
1: Orası da tam 18 katlı. İstersen diğer caddeye de geçebiliriz. Orada daha yüksekleri var.
2: Hayırdır abi, inşaat işine mi girdin?
1: Yo, sana yükselmenin yolunu gösteriyorum işte.
2: Yüksek yapılarla mı?
1: Tamam gel, burası seni açmadı, başka bir yere gidelim.
2: Orada beni nasıl bir sürpriz bekliyor acaba?
1: Gitmeden göremezsin.
2: Şehrin en hareketli ve gürültülü yerinden en sakin ve huzurlu mevkiine geldik. Bakalım bu ormanda bana ne göstereceksin?
1: Ağaç.
2: Her yer ağaç ya zaten.
1: Öyle deme. Henüz gelişimini tamamlamamış ağaçlar da var burada. Hatta kimisi sadece kütük olarak yer kaplıyor koca ormanda. Sen dallarını gökyüzüne doğru olabildiğince uzatan devasa ağaçlara bak. Bak, şu çam ağacının boyu 20 metre var mıdır sence?
2: İşte.
1: Peki şu kavak ağacına ne dersin?
2: O da 30 metre gelir. Abi, vermiş olduğum bu misallerle bana ne anlatmak istiyorsun?
1: Yeterince ağaç gördüm diyorsun yani.
2: Yani.
1: Öyleyse gidelim.
2: Bu defa nereye gidiyoruz acaba?
1: Hurdalığa.
2: Ay, sayende bugün çok yoruldum.
1: Bir de şöyle düşün, yarınki antrenmana ön hazırlık yapmış oldum.
2: Aman ne komik. O kadar yeri niçin gezip gördüğümüz hakkında bir şeyler söylemeyecek misin? Mantıklı bir açıklama yapacaksın diye gözünün içine bakıyorum.
1: Madem öyle çarşıdan başlayalım.
2: Oh, sonunda.
1: Bak, orada görmüş olduğumuz binalar neye tutunuyordu?
2: Kendi temellerine tutunuyorlardı tabii.
1: Güzel. Peki ya ormanda gördüğümüz ağaçlar?
2: Onlar da köklerinden kuvvet alarak yükseliyorlardı.
1: İşte bütün mesele bu Gökaycığım. Önce kişisel olarak yükselip olgunlaşmalısın. Ancak o zaman takımının iyi dereceler almasını sağlarsın.
2: Ben hiç böyle düşünmemiştim. Sence bunun için ne yapmalıyım?
1: Sabır ve hoşgörü temelini atmalısın.
2: İşlerini acele etmeden kendiyle yap diyorsun yani.
1: Evet, güzel öğrenmişsin. İşte öyle yap ki arkadaşlarının sana olan güveni sarsılmasın.
2: Sen hiç endişe etme abi. Allah'ın izniyle öyle bir temel atacağım ki bir kuş gibi yükselecek başarı çıtamız. Sarman, yine mi sen geldin ya?
1: Kuş demeyeydin iyiydi.
0: Değerler Eğitimi. Hazırlayan Yaşar Koca. Seslendirenler Nisan Kumru, Hakan Bozbey.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Bütün işlerinde uyanık dur. Gafil olma. Uyanık duranlarındır her iki dünya. Gafil yakalanır en çok kendine güvenenler. Düşman saldırısında ölür ilk önce gafiller.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de, Diyanet Radyo'da.

Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her çarşamba saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. İnsan konuşurken çok dikkatli ve ihtiyatlı hareket etmelidir. Çünkü söz vardır, keskin kılıç gibidir. Dostluğu keser, öldürür. Kalpte tedavisi imkansız yaralar açar. Kalp bahçesindeki yeşillikleri, sevgi çiçeklerini kış mevsimi gibi öldürür. Bir söz de vardır ki ilkbahar mevsimi gibidir. Her tarafı süsler, güzelleştirir, sayısız yarar sağlar.

0: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her pazartesi saat 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Geçmişten aldığımız güçle geleceğin teminatı olan sayısız genci yetiştirmeye, daha iyiye, daha ileriye siz değerli bağışçılarımızın gönülden gelen eğitime destekleriyle ulaşabileceğiz. Bu iyilik seferberliğine destek vermek için www.tdv.org adresinden bağışlarınızı yapabilirsiniz. Türkiye Diyanet Vakfı.

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: ve yediden çiçeği, gönlümün sevinci torun. Hayırdan, dilemekten, komşuluktan yola çıkmışsın, düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Dilek nedir? Sözün hükmü nerededir? Hadi közde köpür Türk kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. İnsanın dünyayla kurduğu bağ, binlerce derin hissin, fikrin, hayalin ve hakikatin sımsıkı örülmesiyle ortaya çıkar. Zihin odalarında dün ve bugüne ait binlerce ses yankılanır. Bu bir karmaşa gibi görünse de temelde kılcal damarlar gibi inşa edilen bir sistemden haber verir. Kalpten geçenlerle başa gelenlerin arasına kurulmuş o incecik bir köprüye, dilden bahta köpürerek akan bir nehir de denebilir. Dil kılıçtan keskindir bilesin. Kınından ancak hayır için çıkması şarttır. İnsan daha çok huzur, daha çok kazanç, daha çok mutluluk derken iyiliği çoğu kez sadece kendi özü için diler. Diledikçe dahasını diler. Avuçlarına altın yağsa yakut inci mercan diler. O halde gönle daha iyi gelecek bir merhem olmalı. Gönülden kopan, sessiz ancak tesiri geniş dualar, yorgun, hüzünlü, endişeli gönüller kazanmalı. Ailene, arkadaşlarına, komşularına karşı sergilediğin her tavır, beslediğin niyet bahtına düğümlenir. Söz deyip geçme, gök kubbede kaybolmaz. Her söz sahibini arar durur. Sözlerinde kıyafetleri vardır. Kimi derviş gibi gösterişten uzak sade, kimi ışıltılı, yaldızlı, abartılı, kimine yalan karışmış, kimisi ise hepten yolu şaşırmış. Bilir misin, yalnızlık insana hiç uymayan bir aba. Sadece kendini düşünmek hep boşa çaba. Şu bir hakikat ki, kişinin yakınlarına ettiği bütün dualar, yüreğin temizlenmesi, ruhun zenginleşmesi demektir. İyiliklerin en zahmetsizi bu değil midir? Birisi için güzel dileklerde bulunduğun zaman, kalbinde saksıları çiçeklenmiş bir pencere açılır. İçeri ışık dolar. Anlarsın ki başkasının sevinci, başarısı senin için tehdit değildir. Zerrece eksilmezsin. Böylece adil davranmış, bereketin sırrına ermiş olursun. Fısıltıyla edilen bir dua, sahibinin kalbini paklayarak en kadim güzelliklerin yolunu tutar. İyilik yolunu bulur. İyilik sahibini asla unutmaz. İyilik artarak devam eden bir coşkun akışa sahiptir. İyilik edebilecek durumda olmak bir fırsattır. Bunu da unutmamak gerek. İşte böyle iki gözüm torun. Yaz bir kenara. Hayır dile komşuna, hayır gele başına.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Değerler Eğitimi. Nezaket, vefa, yardımseverlik, dürüstlük, sevgi ve kanaat gibi değerler eğitiminin birer parçası olan konuların radyo tiyatrosu olarak sizlerle buluştuğu Değerler Eğitimi, cumartesi ve pazar günleri saat 19'da Diyanet Radyo'da.

birinizin kapısı önünde günde 5 defa yıkandığı bir nehir olsa, o kimsede kir namına bir şey kalabileceğini düşünebilir misiniz diye sordu. Sahabe, hiç kir kalmaz ey Allah'ın Resulü dedi. Bunun üzerine Efendimiz, işte 5 vakit namaz da böyledir. Allah bu namazlarla günahları yok eder buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, akşam namazı vaktidir.

Günün Duası. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en sık yaptığı dualardan biri şuydu: Ey Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver. Ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver. Ve bizi cehennem azabından koru.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Hüsnü Hal. İnsan sürekli bir arayış içinde, durmadan arıyor. Kuytu ormanlarda, derin mağaralarda geziniyor. Dağların zirvesine çıkıyor, bulutların ötesine bakıyor. Başka gezegenlere ulaşıyor, uzayda dolaşıyor. Buldum dediğinde, bulduğunun aradığı olmadığını fark ediyor. Aramanın telaşı ve bulmanın heyecanıyla bazen ne aradığını unutuyor. Aramayı bıraktığında bu kez kendini de kaybediyor. İnsan merakının peşinden, aradığının ardından koşarken bazen kendini de kaybediyor. Öyle ki dursa düşecek ama koşsa da bir yere varamayacak hale geliyor. Nedir arayışı bu kadar ısrarla sürdürmesinin nedeni? Çok kıymetli olsa gerek. Arı kovanını, çiçek toprağını, kan damarını arıyor. Bir bulsa bal yapacak, kök salacak, hayat olacak. Bir şeyler dokunması lazım insanın kalbine. Bir şeyler duymalı ve bir şeyler gelmeli diline. İlahi bir nefes değmeli, bezmi elesten bir ses gelmeli ve verdiği sözü tekrar etmeli. Kalu bela, evet Rabbimizsin demeli. İnsan verdiği sözü arıyor. O kadar kıymetli bir hazineye tanık olmuş ki, ondan uzak kalmanın huzursuzluğu, insanı dağ tepe, ova dere gezdirip duruyor. Kayboluşlarının nedeni bu. Ruhuna sımsıkı sarmalanmış olanı dışarıda arıyor. Sırtında taşıdığını uzakta sanıyor. İnsan daha çok gezecek, okyanuslar aşacak, koca bir çöl geçecek ve en sonunda başladığı yere geri dönecek. İşte o zaman fark edecek ve o zaman bilecek. Milyonlarca adım kendime dönebilmek içinmiş meğer diyecek.

dönüşle dönüyoruz. Hiç yağmur yağmıyor. Kum taneleri uçuşuyor üstümüze. Bir dönüşle dönüyoruz. Yorgunuz, tenimiz esmer. İçimizde mağrur bir hüzün. Yaralarımız var. Eczası olmayan vurgunlar. En çok kadınlarımıza yakışan ağlamakla, en çok erkeklerimize dokunan çaresizlikle yaklaşıyoruz hayatın ikindisine. Biraz daha yaklaşıyoruz. Bir el uzatımında akşamın alacasındayız. Bu senin gidişinin hemen ertesinde dudaklarımızın kuruduğu, suların çekildiği, Kızıldeniz'in, Dicle'nin önümüzde Musa, elimizde asa ile yarıp geçtiğimiz Nil'in ve eteklerimizi savura savura tükettiğimiz birlikteliğimizin ardından kayıp giden yıldızların şarkısı gibi.

bir dönüşle dönüyoruz. Ne güzel oluyordu sağımıza dönüp seni görünce, ne güzel oluyordu düştüğünde önümüze. Adı safranlara sarılı bir aşk gibi maceramız. Adı kıskanç kervanların zümrüt yüklerinde yazılı. Adı Leyla, bir vaveyla kadar dokunsanız ağlamaklıyız. Bir dönüşle dönüyoruz. Belki baksak arkamıza oradasındır. Bu efsunu kaybetmek istemiyoruz. Hiçbir şeyini istemiyoruz aslında dünyanın. İncisini, yakutunu, ipek yumuşaklığını yastıkların. Bebeğin yüzümüze dokunuşunu istemiyoruz. Eşlerimizin limanlığını, ocağımızın sıcaklığını bile istemiyoruz. Bir dönüşle dönüyoruz. Seni unutmamak için şaşkın, inanmamak için ölümüne inanıyoruz. Gittin mi aramızdan? Elini çektin mi üzerimizden? Bizi yetim, şehrini öksüz bıraktın mı? Ne yapalım işte? Ağlamamayı beceremiyoruz. Isırdıkça kanayan dudaklarımızdan dökülen boş sözlerle birbirimize soruyoruz. Hava nasıl? Saat kaç? Yine çayırların yeşilliğinde otlayan kuzularımızın arasındayız. Yine çayırların üstünde matem işliyoruz. İnceldiği yerden kopan dünya bir araftan yol bularak başımıza düşüyor. Gök kubbe patlıyor tepemizde, hissediyor, anlıyor ama anlatamıyor.

akıp gittiğin kadar hiç yağmur yağmıyor. Korkumuz tenimiz esmer, içimizde mağrur bir hüzün. En çok kadınlarımıza yakışan ağlamakla, en çok erkeklerimize dokunan çaresizlikle yaklaşıyoruz hayatın ikindisine. Ne yapalım? Hiç yağmur yağmıyor sensiz yürüyünce. Bir dönüşle dönüyoruz. Kıyamet bize, kıyamet bize. Sen yine de merhamet et bize. Merhamet et bize. Merhamet et bize.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Cömertlik iyi şeydir. Her zaman cömert olmalı. Ancak bu cömertlik el kesesinden olmamalıdır.

Muaz bin Cebel anlatıyor. Yatsı namazı için Resulullah'ı bekledik. O kadar gecikti ki hatı gelmeyeceğini zannettik. İçimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Bir müddet sonra Efendimiz çıka geldi. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, senin gelmeyeceğini zannettik. Hatta içimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak bile dedi deyince, Resulullah, bu namazı gece karanlığında kılın. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü sizden önce bunu hiçbir ümmet kılmamıştı buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Diyanet Radyo dinleyicileri için sevgili eşim Mustafa Erdem, oğlum Muhammed Hasan Erdem, kızım Hatice Kübra Erdem için Fatih Koca'dan La Mekan adlı ilahiyi istiyorum. Hayırlı yayınlar.

0: Selamünaleyküm Diyanet Radyo dinleyicileri. Sıradaki ilahiyi ablam Ayşe Topuş'a ve Radyo Diyanet dinleyicilerine armağan ediyorum. Hayırlı akşamlar, Allah'a emanet.
1: Selamünaleyküm Diyanet Radyo dinleyicileri. Ben Sibel. Sıradaki ilahiyi ablam Ayşe Topuş için istiyorum. Hayırlı akşamlar.

Ben Kütahya'dan Meral. Eskişehir'deki eski mesai arkadaşlarıma ve tüm radyo dinleyicilerine Sevda Dedim Bilir Misin ilahisini hediye etmek istiyorum.

Onun torunu, ben Çamlı Bel, ben Bolu'yum. Ben dünlerin yarını, Köroğlu'nun torunu. Ben Çamlı Bel, ben Bolu'yum. Yüreğim çatalcadır, bakışım kartalcadır. Ufuklara sevdalı.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: hadislerin hikayeleri.
1: Mekke'de gökyüzünde yıldızların açıkça seçildiği bir geceydi. Ömer bin Hattab evinde sıkılmış ve arkadaşlarından bazılarını bulup eğlenmek maksadıyla dışarı çıkmıştı. Mekke'deki karışıklık canını sıkıyordu. Hazreti Peygamberi bu karışıklığın nedeni olarak görüyor ve ona kızıyordu. Dışarıda kendisine eşlik edecek kimseyi bulamayınca Kabe'ye doğru yöneldi. O sırada Allah'ın Resulü namaz kılmaktaydı. Ömer bin Hattab Kabe'nin örtüsü altında onu dinlemeye başladı.
2: Muhammed, ne yapıyorsun böyle? Tanrına mı yaklaşıyorsun? Ya bu söylediğin sözler ne?
1: Ömer bin Hattab tam Resul-i Ekrem'in namaz esnasında okuduğu sözlere kulak verecekken birden Mekkeli müşriklerin iftiraları kulaklarında çınladı.
3: Şahin sözleri bunlar.
4: Kâin sözü bu.
3: Cinler musallat olmuş ona.
4: Muhammed'in uydurması işte.
3: O bir şahin. Kâin. Bir şahin sözleri bunlar.
2: Yeter. İyi de ne var bu sözlerde? Ne diyorsun Muhammed? Ne diye takılıyorlar senin peşine?
1: Ömer bin Hattab okunan Kur'an'ı merak etmişti. Kulak kabarttı ve şu ayetleri duydu.
5: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَت۪ينَ
2: Demek bu sözler ha. Demek bu sözlere inanıp senin peşinden gidiyorlar Muhammed. Bekle beni. Ben de peşindeyim.
1: Ömer bin Hattab, Hazreti Peygamber'i namaz kılarken izledi, okuduğu Kur'an'ı dinledi ve onu evine kadar takip etti. Allah'ın kutlu elçisi evine girmeden onu fark etti ve "Ne istiyorsun ya Ömer?" dedi. Ömer bin Hattab, Resulullah'a bakıyordu. Gecenin karanlığını yırtan bir çift göz, kutlu Nebi'yi izliyordu. Kapkara geceyi delen sert bakışlar, asırların karanlığını aydınlatan bakışlarla karşılaştı. Baktıkça ruhunun buzları eriyor, sanki kalbine nur doluyordu. Ömer bin Hattab, içinde bir şeylerin uyandığını hissetti. Küçük bir çakıl taşının kımıldamasıyla yıkılan, koca bir duvarın devrilmesi gibi bir gürültü koptu içinde. Sadece o ve ona bakan, nur dolu bir çift gözün duyduğu bir ses. Kalbinden gelen sözlerle konuştu ve şöyle dedi.
2: İşte yıkıldı her şey. Taş duvarlı kaleler kuma döndüler, çöle gömüldüler. Ben Ömer, Hattaboğlu Ömer. Kulaklarım bugüne kadar ne bundan daha güzel ne de bundan daha doğru söz işittiler. Okuduklarını duydum Muhammed. O bir şair, bir kahin sözü değil, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiş diyordu. Eğer peygamber bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı, elbette onu kıskıvrak yakalardık, sonra onun can damarını koparırdık dedi. Bunlar senin sözlerin olamaz. Bunları hiçbir insan yazamaz. Hiçbir insan kendi şah damarına dayadığı bir kılıçla yaşayamaz. Duyduğum bu sözler ne bir şairin ne de bir kahinin uydurması olabilir. Bu sözlerin doğruluğu kalbime işledi. İşittim ve itaat ediyorum. Allah'a, Resulüne ve onun Allah katından getirdiği şeylere iman ediyorum.
1: Kutlu Nebi'nin yüzünde bir tebessüm belirdi. Bir zaman ya Rabbi, İslamiyet'i Ömer bin Hattab veya Amr bin Hişam'la teyit et diye dua etmiş ve şimdi duası kabul olmuştu. Karşısında duran Ömer bin Hattab'a baktı. Ey Ömer, Allah sana hidayet nasip etti diyerek göğsünü sıvazladı ve imanda sebat etmesi için ona dua etti.

0: Hazreti Ömer Müslüman olduğu gece Ebu Cehil'in evine giderek İslam'ı kabul ettiğini söyledi. Ertesi günde Müslüman olduğunu bütün Kureyşlilere ilan etti. Onun İslamiyet'e girmesinden sonra Müslümanlar ilk defa Kabe'de toplu olarak namaz kıldılar. Bundan sonra Hazreti Ömer Allah'ın kutlu elçisinin hep yanında oldu. Onun katıldığı savaşlara katıldı ve onu çok sevdi. Bir gün bu sevgisini şöyle dile getirdi.
1: Ey Allah'ın Resulü, sen bana canım hariç her şeyden daha sevimlisin.
0: Bunun üzerine Allah Resulü ona, ey Ömer, Allah'a yemin ederim ki sen beni canından daha fazla sevmedikçe olgun mümin olamazsın diyerek karşılık verdi. Allah Resulü'nden bu sözü duyan Hazreti Ömer şöyle dedi.
1: Vallahi şimdi sen bana canından daha sevimlisin ey Allah'ın Resulü.
0: Bu sözleri işiten Peygamber Efendimiz, şimdi imanın kemale ermiştir ey Ömer dedi. Kalbi peygamber sevgisiyle dolan Hazreti Ömer, kutlu nebinin ağzından bu sözleri duymuş olmanın mutluluğunu yaşadı. Allah'ın kutlu elçisiyle Ömer bin Hattab arasında geçen bu konuşma, peygamber sevgisinin önemini ortaya koyuyordu. Başka bir zamanda Allah'ın Resulü, hiçbiriniz beni babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe gerçekten iman etmiş olmaz hadisi şerifini dile getirdi. Bunu işiten sahabe-i kiram Allah'ın Resulüne sevgiyi, tazim ve itaatlerini, mallarını ve canlarını onun yolunda ortaya koyarak gösterdiler.

Günün Duası. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en sık yaptığı dualardan biri şuydu: Ey Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver. Ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver. Ve bizi cehennem azabından koru.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım.

Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

doğadan arıyor. Kuytu ormanlarda, derin mağaralarda geziniyor. Dağların zirvesine çıkıyor, bulutların ötesine bakıyor. Başka gezegenlere ulaşıyor, uzayda dolaşıyor. Buldum dediğinde, bulduğunun aradığı olmadığını fark ediyor. Aramanın telaşı ve bulmanın heyecanıyla bazen ne aradığını unutuyor. Aramayı bıraktığında bu kez kendini de kaybediyor. İnsan merakının peşinden, aradığının ardından koşarken bazen kendini de kaybediyor. Öyle ki dursa düşecek ama koşsa da bir yere varamayacak hale geliyor. Nedir arayışı bu kadar ısrarla sürdürmesinin nedeni? Çok kıymetli olsa gerek. Arı kovanını, çiçek toprağını, kan damarını arıyor. Bir bulsa bal yapacak, kök salacak, hayat olacak. Bir şeyler dokunması lazım insanın kalbine. Bir şeyler duymalı ve bir şeyler gelmeli diline. İlahi bir nefes değmeli, bezmi elesten bir ses gelmeli ve verdiği sözü tekrar etmeli. Kalu bela, evet Rabbimizsin demeli. İnsan verdiği sözü arıyor. O kadar kıymetli bir hazineye tanık olmuş ki, ondan uzak kalmanın huzursuzluğu, insanı dağ, tepe, ova, dere gezdirip duruyor. Kayboluşlarının nedeni bu. Ruhuna sımsıkı sarmalanmış olanı dışarıda arıyor. Sırtında taşıdığını uzakta sanıyor. İnsan daha çok gezecek, okyanuslar aşacak, koca bir çöl geçecek ve en sonunda başladığı yere geri dönecek. İşte o zaman fark edecek ve o zaman bilecek. Milyonlarca adım kendime dönebilmek içinmiş meğer diyecek.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum

Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Nehirler çağlar yüreğimizde. Nehirler ki hiç durmaz, akar gider ummana doğru. Ve kanın yerde kalmaz, toprağından filiz verir Gazze. Nehirden denize kadar özgür kalır Filistin.

Bahredenin adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kentesi bir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu ebabil dudağından. Rahmet vadilerinden boşanır ab-ı hayat. En müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım. Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım.

Hasretin alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. İhtiyar cübbesinden kan süzülür Nebi'nin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin, sarsılır Ebu Kubeys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil yaprak. Yeryüzü avaredir, yapayalnız ve kurak. Zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur, gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü. Bir güzide mektuptur çağların ötesinden. Ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden. Beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağı çatlayan gönüllerin sükutu ya, sevinci dualar kadar derin. Çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avucumuzdan inci ve mercan düştü. Melekler sağanak sağanak gülümser maveradan. Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar, mutluluğun nameleri işitirler Hira'dan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar. Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri, paramparça ateşler şahının hayalleri. Keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım. O mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırılsıklam bir bakışla ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak. Dal koptu, fidan düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini. İstikbal boşluğunda arılar nadan düştü. Dolaşan ben olsaydım sahnenin damarında. Tablosunu yapardım yıkılan her kulenin. Ebedi aşka giden esrarlı yollarında senden bir kıvılcımın, Süreyya bir şulenin tarasaydım rengi su fışkıran kâkülünü. 10 asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım. Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak. Uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü. Badiye yaylasında koklasaydım izini. Kefenimi bitseydi ebbada esen rüzgar. Seninle yıkasaydım acılar dehlizini. Ne kaderi suçlamak kalırdı, ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığın bir kaya, bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım. Tereddüt oyma koyma kemirdi gururumu. Bahira'dan süzülen bir yaşta ben olsaydım. Haritanın en beyaz noktasına kan düştü. Kırıldı adaletin kılıcı, kalkan düştü. Mahkumlar yargılıyor, hakimler mahkum şimdi. Hakların temeline
sanki bir volkan düştü. Firakınla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdemin bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlamış düşünceler. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü. Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini, yağarsın taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım, küplü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki, asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde hayali. Hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü. Ay gibisin, güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir. Mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydım, güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkın, duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü. Islaklığı sanadır ahımın, efkanımın. İçimde hicranınla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın. Nazarın ok misali karanlıkları deler. Bu değirmen seninle dönüyor. Ahenk senin. Renkleri birbirinden ayıran mihenk senin. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Yağmur, ayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün. Bir dönüm noktasında aklıma Rahman düştü. Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter susuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, suizan düştü. Zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın. İnsanlık bahçemize sensizlik hazan düştü. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım.
sana sırılsıklam bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahiradan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kapsasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.

Yeme minnetle olursa nimet, koklama gül ki ola buyu minnet. Sakın minnet ile nimeti yeme, hatta minnet olan gülü bile koklama.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

doğrulayan da, eksik tarttığını meydana çıkaran da yine başka bir terazidir. Herhangi bir kişi doğru olmayanlarla kendini ölçer, onlarla dost olursa eksikliğe düşer, aklı şaşırır kalır. Ey hak yolcusu, sen doğru bildiğin yolda yürü. İmansızlara karşı boyun eğme, onlardan yüz çevir. Dinine düşman olanlara kılıç ol. Sakın tilki gibi yaltaklanmaya kalkışma, aslan ol.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bize hiç güvenmiyorlarmış demek. Kureyş'in daha cesur ve güvenilir olduğunu düşünürdüm. Bu işi onlar başlattı. Bize haber gönderdiler. Birlikte hareket etmeyi teklif ettiler. Önce bu teklife yanaşmadım. Muhammed'le durduk yere aramızın açılmasını istemediğimi söyledim. Ama o uğursuz adam bizi de bu belaya bulaştırdı.
2: Kimden bahsediyorsun?
1: Huyey bin Ahtap'tan tabii ki. Kendi kavminin başına gelen musibet bizim başımıza da gelsin istedi.
2: Evet, bütün mallarını bırakıp yurtlarını terk etmek zorunda kaldılar.
3: Git ve efendine söyle. Bundan sonra Kureyş sizin en amansız düşmanınızdır.
2: Ama...
3: Çıkarın şunu dışarı. Geri çekilmek yok. Saldırın.
4: Önümüzü göremiyoruz. Nasıl saldıracağız?
3: Pes etmek yok. Geri çekilenin canını yakarım.
5: Ebu Süfyan, şu an yapabileceğimiz bir şey yok. Müsaade et, çadırlara çekilsinler.
3: Şu anda onların da savunmaya mecali yok.
0: 97. Bölüm.
6: Huzeyfe düşmanın yanına oldukça yaklaşmıştı. Ebu Süfyan yanındakilerle harap...

0: hayretle konuşurken bir ara Huzeyfe'ye o kadar yaklaştı ki Huzeyfe'nin tek bir oku onu yere sermeye yetecekti.
1: Şimdi aradığım fırsat elime geçti. Yaklaş Ebu Süfyan. Birazdan hak ettiğin ölümü bulacaksın. Bu ok şimdi hedefini bulacak. Dur Huzeyfe, ne yapıyorsun? Allah'ın Resulü seni sadece bilgi toplaman için görevlendirdi. Benim yanıma dönüp gelene kadar bir hadise çıkarmayacaksın demedi mi? Eğer Resulullah'a itaatsizlik olmasaydı seni elimden kimse kurtaramazdı Ebu Süfyan.
2: Görüyorsunuz, artık burada durabilecek gücümüz kalmadı. Çadırları bile söküp attı rüzgar.
3: Daha fazla beklemenin bir anlamı yok. Hazırlanın, geri dönüyoruz. Halit, Amr'la ikiniz biz uzaklaşıncaya kadar burada kalmaya devam edin. Kaçtığımızı düşünerek arkamızdan saldırmaya kalkmasınlar.
1: Tamam, biz burada kalıp sizi koruduk. Oh, Allah'a şükürler olsun gidiyorlar. Bunu hemen Allah Resulüne haber vermeliyim.
4: Hoş geldin Huzeyfe.
1: Hoş bulduk.
4: Haberler nasıl?
1: İyi iyi, çok iyi. Hamdolsun.
4: Resulullah içeride ibadet ediyordu. Geldiğini haber vereyim.
1: Tamam.
4: Resulullah seni bekliyor. Üşümüşsün.
1: Allah düşmanın karşısında bir cesaret verdi bana. Ne korku duydum ne soğuğu hissettim. Ama dönerken çok üşüdüm.
4: Rüzgar şiddetini artırdı. Şimdi çadırda ısınırsın.
0: Peygamberimiz Huzeyfe'yi yanına oturttu, üstünü örterek onun ısınmasını sağladı. Huzeyfe söze başladı.
1: Ya Resulallah, Ebu Süfyan ve arkadaşlarını bir ateşin başına toplanmış ısınmaya çalışırlarken buldum. Geri dönüp dönmemek üzere konuşuyorlardı. Kimi kalma taraftarıydı, kimi gitme. Derken bizi saran soğuk onları da sardı. Öyle güçlü bir rüzgar esiyordu ki ne çadırlarını tutabildiler ne hayvanlarını sakinleştirebildiler. En sonunda Ebu Süfyan hazırlanın dönüyoruz diye emretti. Ben ayrıldığımda göç hazırlığına başlamışlardı. Halit bin Velid de Amr bin As 200 kişilik bir atlı grupla nöbet bekliyor. Sanırım seher vaktine kalmaz onlar da yola çıkarlar.
0: Peygamberimiz bu haberi alınca gülümsedi ve Kureyş'in bir daha Müslümanlara saldıramayacağını müjdeledi. Kureyş'in muhasarası bir ay kadar sürmüştü. Müslümanlar şiddetli açlık, soğuk ve korku ile imtihan olmuşlardı. Sabah ezanı okunduktan sonra namazlarını kılan müminler günün ilk ışıklarıyla hendeğin karşısındaki ovanın bomboş olduğunu gördüler. Düşman geri çekilmişti. Peygamberimiz herkesin eve dönebileceğini söylediğinde mücahitler büyük bir hızla şehre doğru yola koyuldular. Müslümanlar bu savaşta 6 şehit vermişti.

0: Müslümanların şehre dönüşü büyük bir sevinçle karşılandı. Çocuklar babalarına kavuşmanın mutluluğunu, kadınlar ise can güvenliklerinin sağlanmasının verdiği huzuru yaşıyorlardı.
1: Anne bak, abim dayım geldi.
2: Abimle dayım geldi.
3: Aslan babam benim.
1: Düşmanı yendiniz babam, değil mi?
3: Yendiniz onları değil mi?
1: Allah'a hamdü senalar olsun. Sağ salim döndünüz ya.
3: Ya Rabbi, Resulullah'a zafer verip bizi ona kavuşturduğun için şükürler olsun.
1: Hamdolsun. Hem düşman tasallutundan hem de komşu bildiklerimizin ihanetinden bizleri emin kıldı Rabbimiz.
4: Allahu Ekber.
0: Öğle vaktiydi. Mücahitler yalnızca birkaç saat istirahat edebilmişlerdi. Peygamberimiz de Hazreti Ayşe'nin evindeydi. Öğle namazı kılındıktan sonra Cebrail aleyhisselam geldi. Başında altın ve gümüş süslemeli sarığı ile çok görkemli giyinmişti. Savaşmaya hazır bir asker gibiydi. Peygamberimize silahları bıraktınız mı ya Resulallah diye sordu. Peygamberimiz evet deyince, vallahi melekler henüz silahlarını bırakmadılar. Allahü Zülcelal Hazretleri sana Kurayza oğulları üzerine yürümeni emrediyor. Ben de şimdi onların yüreklerine korku salmak için oraya gidiyorum diyerek dönüp gitti. Cebrail aleyhisselam gider gitmez Peygamberimiz Hazreti Bilal'i çağırarak bunu halka duyurmasını istedi.
5: Allah! Ezan sesi mi duyuyor?
6: Evet. Hayırdır inşallah.
5: Allah Allah. Bilal bizi çağırıyor. Namaz vakti de diyor.
6: Önemli bir şey olmadı.
7: Ne olduğunu bilen var mı?
5: Hayır, biz de bilmiyoruz. Bilal bu saatte ezan okuduğuna göre Allah'ın Resulü'nün söyleyeceği bir şey var demek ki.
6: Gidip bakalım ne diyor.
8: Ey Müslümanlar! Resulullah'ın emridir. Beni duyan kimse ikindi namazını Kurayza yurdundan başka yerde kılmasın.
9: Allah Allah. Hayır olsun inşallah.
8: Cebrail aleyhisselam vakit kaybetmeden Kurayza oğullarının üstüne yürümemizi emretmiştir. Peygamber Efendimiz de savaş için hazırlanmaktadır. Bir an evvel hazırlıklarınızı tamamlayıp yola çıkın. Ey Allah'ın süvarileri, Allah'ın adıyla düşmanınızın üstüne yürüyün.
10: Yürüyelim Allah'ın izniyle.
11: Yürüyelim.
10: Evet yürüyelim.
8: Resulullah sancağı Ali'ye vermiştir. Medine'de yerine vekil olarak da Abdullah İbni Ümmü Mektum'u bırakmıştır. Tekrar ediyorum. Aramızdan kimse ikindi namazını Kurayza yurdundan başka bir yerde kılmayacak.
5: Canlarımız Allah'ın yoluna feda olsun.
6: Hainlerin yaptıkları yanlarına kalmayacak.
5: Allah Resulü'nün eliyle onlara gereken cezayı verecek.
0: Müslümanlar kısa sürede silahlanıp yola çıktılar. Süvariler atlarına bindi, piyadelerle birlikte Resulullah'ı ortalarına aldılar. İkindi vakti geldiğinde Kurayza oğullarının mahallesindeydiler. Yahudiler 3000 kişilik İslam ordusunu görünce kalelerine çekildi. Yüreklerine büyük bir korku düşmüştü.
5: İşte Muhammed ordusuyla karşımızda.
12: Keşke Huyey'in sözüne kalmasaydık.
5: Onun ipiyle kuyuya inilmeyeceğini söylemiştim ama bizi tehdit etti. Kureyş'e karşı koyamazdık.
12: Hem tehdit etti hem zafer vaat etti. Bunların 4 katı büyüklükteki bir ordunun çekip gideceğini kim tahmin ederdi ki?
5: Neyse, hayıflanmaya vaktimiz yok. Madem bizi kuşattılar, gücümüz tükenene kadar onlarla mücadele edeceğiz.
8: Kadınlar ve çocuklar kalelere yerleştirildi mi?
12: Evet, şu anda herkes güvende.
8: Yiyecek stokları ne durumda?
12: Bizi uzun süre idare eder.
8: Peki ya su?
12: O da yeteri kadar var.
5: Güzel. Biz günlerce dayanabiliriz. Bakalım Muhammed kuşatmayı ne kadar sürdürebilecek?
0: Müslümanlar Yahudi mahallesindeki kuyuların civarına konuşlanmış, Hazreti Ali sancağını onların görebileceği bir yere dikmişti. Ensardan Üseyd bin Hudayr Yahudilere seslendi.
13: Ey Allah'ın düşmanları, kalelere sığınmanızın kurtuluşunuz olduğunu sanmayın. Siz açlıktan ölene kadar buradan ayrılmayacağız. Sizler ancak yuvalara tıkılmış tilkiler gibisiniz.
8: Useyd bin Hudayr,
2: Evs kabilesinin lideri. Sizinle yıllardır dostluk yapmış komşularınıza böyle mi davranıyorsunuz? Biz Hazreç'le savaşlarınız sırasında sizin tarafınızı tutmadık mı? Sizi daima desteklemedik mi? Şimdi bu muamele nedir?
13: Onlar geçmişte kaldı. Allah Resulü geldiğinde sizinle anlaşma yapmıştı. İhanet etmeseydiniz bugün komşuluğumuz devam ediyor olacaktı. Kendinizden başka suçlu aramayın. Bundan sonra aramızda savaş hukukundan başka bir şey yok.
0: Yahudilerle bizzat görüşen peygamberimiz onları Müslüman olmaya davet etti. Kabul etmediler. Teslim olmalarını istedi, reddettiler. Bunun üzerine Müslümanlar kaleleri ok yağmuruna tutmaya başladı. Yahudiler de aynı şekilde karşılık veriyordu. Yüz yüze çarpışma olmadığı için bir sonuç alınamıyor, Yahudiler kendilerine gelecek bir yardım ümidiyle direniyorlardı. Bu sıralarda Medine'deki münafıklardan bir haber geldi.
4: Abdullah İbni Übey haber göndermiş.
5: Ne diyor?
4: Gönderdikleri mektubu okuyayım sana. Şöyle diyorlar. Şu anda zor durumda olduğunuzu biliyoruz. Size dayanmanızı tavsiye ediyoruz. Sakın ola teslim olmayın. Onların isteklerine yanaşmaz ve çarpışmaya devam ederseniz size canlarımızla ve mallarımızla yardım ederiz. Yapabileceğimiz hiçbir iyiliği sizden esirgemeyiz. Yeter ki siz Muhammed'e direnin.
12: Bize destek olacaklarını biliyordum.
5: Bekleyip göreceğiz. Artık kimsenin yardım vaadine güvenmiyorum. Muhasara uzadıkça beklemekte zorlanacaklar. Ancak onlar gittiğinde yardım alabileceğimiz yerlere ulaşabiliriz. Şimdi sabretmekten başka çaremiz yok.
0: Günler geçiyor, ne Yahudiler teslim oluyor ne de Müslümanlar kuşatmadan vazgeçiyordu. Yahudiler kalelerinden ok ve taş yağdırarak Müslümanları geri püskürtmeye çalışıyor ama Müslümanlar geri adım atmıyorlardı.
11: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

bebeğim, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım diyarı Sudan'ı. 3 ay ihame deyip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeyeydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akarsular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak haram. Bütün heyakili bir katle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Mucuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azabı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden, bu hasta ruhumu artık kayırma hakimden. Nedir o meşale, nuru mu? Ya Resulallah.

sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, Ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Mu'in, Ya Mu'in, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, Ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya vacid, ya vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, Ya Macid, izzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, Ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim, başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, Ya Ehad, varlığımın ayinesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetin. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, Ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben
sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya mukaddim, ya mukaddim. Sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok. Ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir. Zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele. Gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel. Senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum. Sen var eyledin. Sonraları unutulacağım. Sen an beni. Ya ahir, ya ahir.
sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim, sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum, sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an, senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar, seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle. Kabrimi gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir, her şeyin yüzü

gökyüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene ram eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Müteal, ya Müteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

Seyreyle aşk bağını, ben haraba badıyam. Dağlar sinemde güldür, serviler olur elif. Seyreyle aşk bağını.

O binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Kitaplara iman.
1: Merhaba değerli radyo dostları. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Din ve Hayat programından, Diyanet Radyo'dan bulunduğunuz mekanlara selam olsun. Ben Uğur Subaşı. Sevgili dostlar, bildiğiniz gibi son günlerde Kur'an-ı Kerim'le ilgili konuşuyoruz. Bugün programımızın içerisinde Kur'an'ın tercüme ve tefsiriyle ilgili kulaklarınıza ulaşacağız. Kur'an-ı Kerim, kıyamete kadar dünyanın her bölgesinde yaşayan müminler tarafından anlaşılması gereken bir kitaptır. Arapça bilenlerin okumak suretiyle mesajını anlamaları mümkünken, bilmeyenler için onun başka dillere çevrilmesi söz konusudur. Bu hususta Kur'an ve sünnette engel oluşturacak herhangi bir ifade yoktur. Tarih içinde tercümenin zorluğunu ve Kur'an gibi ilahi bir kelamın başka dillere aktarılmasının güçlüğünü göz önünde bulunduran bazı alimler buna karşı çıkarken, bazıları da Kur'an'ın bütün insanlara hitap eden üslubunu ve sünnetteki bazı uygulamaları göz önünde bulundurarak olumlu yaklaşmışlardır. İkinci görüş yaygınlık kazanmış ve Kur'an birçok dünya diline tercüme edilmiştir. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin ifade ettiği manaları Arapçadan başka bir dile aktarılması anlamına gelen tercüme, lafzi ve tefsiri olmak üzere ikiye ayrılır. Lafzi tercüme, kelimelerin karşılıklarını vererek yapılan çeviridir. Bu tür bir tercümenin başarısı, aktarılacak dilin zenginliğine ve tercümeyi yapan kişinin kapasitesine bağlıdır. Aslında Kur'an gibi olağanüstü, muciz bir eserin çevirisi zor bir iştir. Tefsiri tercüme ise, kelimelerin lafzi manasına ve cümlenin tertibine fazla bağlı olmak